Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.

0: Mülk suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Mülk, hükümranlık ve yönetim anlamına gelir. Sure, her şeyin mülkünün, hükümranlık ve tasarrufunun Allah'ın kudret elinde olduğunu ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şeyin kadîr.
0: Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.
1: الذي

0: الْغَفُورُ.
1: Yedi göğü üst üste tabaka halinde yaratan O'dur. Rahman olan Allah'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü göğe çevir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun?

Sonra gözünü iki kez daha çevir. Tekrar tekrar bak. Herhangi bir bozukluk bulamayan göz yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir.

0: Andolsun ki biz en yakın göğü kandil gibi parlayan yıldızlarla süsledik ve onları şeytanlara atılacak ateş parçaları kıldık. Ahirette de onlar için alevli ateş azabını hazırladık.
1: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
0: Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Dir.
1: Oraya atıldıkları zaman onlar cehennemin neredeyse öfkesinden çatlayacak bir halde kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Oraya her bir topluluk atıldığında cehennemin bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar.

0: Onlar da evet, bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik diye cevap verirler.
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Eğer onların sözünü dinleseydik veya düşünüp anlasaydık, şu alevli ateşe atılanlar arasında olmazdık derler.
1: فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ
0: Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak alevli ateşe atılacaklar, Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar.

0: Siz sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Şüphesiz ki Allah kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
1: Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir.
0: Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır.
1: Huvellezî ce'ale lekumul erda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizqih. Ve ileyhin nuşur.
0: Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Öyleyse yerin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız onadır.
1: E emintum men fissemâi en yahsife bikumul erda fe idâ hiye temûr.
0: Kudret ve saltanatıyla gökte bile hükümran olan Allah'ın sizi yerin dibine batırmayacağından ve arkasından da hemen yerin sarsılmaya başlamayacağından emin misiniz?

0: Yahut gökte bile hükümran olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? O zaman tehdidimin nasıl olduğunu anlayacaksınız.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
0: Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak beni inkar nasıl oldu?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقَبِضْنَ مَا

Onlar üzerlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. Gerçekten o her şeyi hakkıyla görür.

0: yahut Rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir? İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler.
1: اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَّجُّوا ف۪ي عُتُوِّنْ وَنُفُورٍ
0: Yahut Allah verdiği rızkı kesecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar bir azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler.

0: Ey Muhammed, de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren odur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan odur. Sonunda yalnız onun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru sözlü kimselerseniz bu azap vaadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar.
1: قُلْ اِنْ

0: Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

De ki, Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse de, bize merhamet etse de, söyleyin bakalım, kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir?

0: De ki, bizim inandığımız ve yalnız kendisine güvendiğimiz Rahman olan Allah'tır. Kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de bileceksiniz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ

De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa ne dersiniz? Size kim bir akarsu getirebilir? Kalem suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Birinci ayette kaleme yemin edilerek başlandığı için sure bu adla anılmıştır.

0: Nun, kaleme ve kalem erbabının satır satır yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin.
1: وَاِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
0: Gerçekten senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerindesin.
1: فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ
0: Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler.

0: Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapan kimseyi daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de çok iyi bilir.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ
0: Ey Muhammed, sen gerçeği yalanlayanlara uyma.
1: وَدُّوا لَوْ تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ
0: Onlar isterler ki sen onlara yumuşak davranasın, onlar da sana yumuşak davransınlar.
1: وَلَا

0: Çok yemin edene, aşağılık kimseye, herkesi kınayana, söz götürüp getirene, iyiliğe engel olana, haddi aşana, günahkara, katı kalpliye, bunların ötesinde soysuzlukta damgalanmış olana, malı ve oğulları vardır diye sakın iltifat etme.
1: İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn.
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bu öncekilerin masallarıdır, der.
1: Senesimuhu alel hurtum.
0: Yakında biz onun burnunun üzerine damga vurup işaretleyeceğiz.
1: İn

Gerçekten biz bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi onları da imtihan ettik. Hani o bahçe sahipleri sabahleyin kimse görmeden onu mutlaka devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Onlar bir istisna yapıp inşallah da demiyorlardı.

0: فأصبحت كالصريم.
1: Onlar daha uykudayken o bahçeyi Rabbin tarafından gelen bir afet sardı da bahçe yanıp simsiyah kesiliverdi.
0: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنْ اِغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ.
1: Onlar sabahleyin birbirlerine, eğer devşirecekseniz mahsulünüzün başına erken gidin diye seslendiler.
0: فَاُنْ

0: Bugün sakın bahçeye bir yoksul girip yanınıza sokulmasın diye aralarında gizlice fısıldaşarak gittiler.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Hem de yoksulları mahrum etmeye güçleri yetermiş gibi erkenden gittiler.
1: فَلَمْ

0: Bahçeyi o halde görünce herhalde biz yolumuzu şaşırdık dediler.
1: Bel nehnu mehrumun.
0: Gerçeği anlayınca da hayır, biz mahrum bırakılmışız dediler.
1: Qale evsatuhum elem ekul lekum levla tusebbihun.
0: Onların orta yolu tutan en insaflıları, ben size dememiş miydim, Rabbinizi tesbih etmeniz gerekmez miydi dedi.
1: Qalu

0: yuridun.
1: Onlar yazıklar olsun bize. Biz gerçekten azgınlarmışız. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Biz gerçekten Rabbimize dönüyor, her şeyi yalnız ondan istiyoruz dediler.
2: كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
1: İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.

0: Şüphesiz ki takva sahipleri için Rablerinin yanında nimetlerle dolu cennetler vardır.
1: اَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجَرِم۪ينَ
0: Biz Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Size ne oldu? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz?

0: Yoksa üzerimizde sizin lehinize neye hüküm verirseniz mutlaka sizin olacaktır diye kıyamete kadar sürecek yeminler mi var?
1: Selhum eyyuhum bidalike zaim.
0: Ey Muhammed, sor onlara, bu iddiaya onlardan hangisi kefildir?
1: Em lehum şurakâ'u felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdiqîn.
0: Yoksa onların bu sözde ortakları mı var? Eğer onlar doğru sözlü kimselerse hemen ortaklarını getirsinler.
1: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدَعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ.
0: O gün baldırlar açılır, gerçekler ortaya çıkar. Onlar secdeye davet edilirler ama artık buna güçleri yetmez.

Gözleri dehşetten baygın düşmüş, kendilerini de bir zillet bürümüştür. Oysa onlar sapasağlam oldukları halde de secdeye davet edilmişlerdi. Feverni

0: Sen bu Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tedbirim sağlamdır.
1: Em tes'eluhum ecran fehum min meğramin muthqalun.
0: Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da ağır bir borç altına mı giriyorlar?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Yoksa gaybın bilgisi yanlarında da oradan mı çıkarıp yazıyorlar?
1: Fasbir li hukmi rabbika ve la tekun ke sahibil huti iznada ve huve mekzum.
0: Ey Muhammed, sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık tarafından yutulan Yunus gibi aceleci olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine niyaz etmişti.
1: Lev

0: Eğer ona Rabbinden bir nimet yetişmeseydi, kınanmış olarak çıplak bir araziye atılacaktı.
1: فَجَتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: Fakat Rabbi onu peygamber seçti ve salih kimselerden kıldı.

0: Doğrusu inkar edenler Kur'an'ı dinledikleri zaman neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. Onlar kıskançlıklarından dolayı o bir delidir diyorlardı.
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Oysa Kur'an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Hakka suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 52 ayettir. Hakka mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet anlamına gelir. İlk ayet bu kelimeyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakka.
0: Kıyamet.
1: Mel-Hakka.
0: Nedir o gerçekleşecek olan kıyamet?
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَلْحَاقَّةِ
0: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyameti sana ne bildirdi?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
0: Semud ve Ad kavimleri başlara çarpacak olan kıyameti yalanladılar.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
0: Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir gürültüyle helak edildiler.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
0: Ad kavmine gelince onlar da şiddetli ve dondurucu bir kasırgayla helak edildiler.

0: فِيهَا صَرْعَى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ.
1: Allah o kasırgayı onların üzerine ard arda 7 gece 8 gün musallat etti. Yanlarında olsaydın bu süre içinde o kavmin sanki kökünden koparılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serildiklerini görürdün.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
1: Şimdi sen onlardan geri kalan birini görüyor musun?
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
1: Firavun da ondan öncekilerde altı üstüne getirilmiş memleketlerdeki Lut kavmi de o büyük hatayı işlediler.
0: فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً.
1: Onlar Rablerinin peygamberine isyan ettiler. Allah da onları arttıkça artan bir azapla yakalayıverdi. İn

Gerçekten biz sizi tufan kopup sular taşınca akıp giden gemide taşıdık. Bunu sizin için bir ibret olsun ve duyabilen kulaklar iyice anlasın diye yaptık. Fe

0: واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.
1: Sura bir defa üfürüldüğü, yer ve dağlar kaldırılıp bir tek çarpışla darmadağın edildikleri zaman işte o gün olacak olur. Kıyamet kopar.
0: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
1: Gök yarılır, o gün zayıflar, düzeni bozulur.
0: وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
1: Melekler göğün etrafında dururlar. Rabbinin arşını o gün onların da üstünde 8 melek taşır.
0: يَوْمَ اِذِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
1: Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz.
0: فَأَمْ

0: kitabın hisabiye.
1: Kitabı sağ eline verilen kimse yanındakilere, işte alın, okuyun kitabımı. Gerçekten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der.
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ.
1: Artık o, meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir.
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ.
1: Cennettekilere geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir.
0: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهُ.

0: sultaniye.
1: Kitabı sol eline verilen kimse ise keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı da tekrar dirilmeseydim. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Gücüm ve saltanatım da benden yok olup gitti der. Hudu.

Allah zebanilere şöyle der: tutun, bağlayın onu, sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu 70 arşın uzunluğundaki bir zincire vurup oraya sokun. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu. Feleyse.

0: Kerim.
1: Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki o Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ
1: O bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz.
0: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
1: Bir kâhin sözü de değildir. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.
0: تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: O, alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir.
0: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

0: Eğer peygamber bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun can damarını keserdik. İçinizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.
1: وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: Doğrusu Kur'an, kötülükten sakınanlar için bir öğüttür.

0: كافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.
1: Birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kafirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi.
0: تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارُهُ 50,000 سنة.
1: Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle 50,000 yıl kadar olan bir günde çıkarlar.
0: فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا.
1: Ey Muhammed, şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz.
0: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا.
1: O gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost, dostunun halini soramaz.
0: يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجَرِمُ

0: O gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de sonra kendisini kurtarsın.
1: Kelle inneha leva nezza'atan lişşeva.
0: Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir.
1: Tad'u men edbara ve tevalla ve cema'a fe'a.
0: O sırtını dönüp haktan yüz çevireni ve mal toplayıp yiyeni kendisine çağırır.
1: İnnel insane hulika halu'a iza massehu'ş şerru cezu'a ve iza massehu'l hayru menu'a.
0: Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez.
1: İlla

Onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz.

0: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
1: Onlar mahrem yerlerini eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar.

emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar ve namazlarına şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya, işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir. Femen.

0: يعلمون.
1: Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık.

0: doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları, kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar.
1: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ
0: Onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür. Nuh suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 28 ayettir. Sure Nuh peygamberden söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik.
1: قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونَ

0: Nuh onlara dedi ki, ey kavmim, ben sizin için gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirli bir zamana kadar azapsız olarak ertelesin. Çünkü inanmazsanız azabınız için Allah'ın takdir ettiği süre gelince artık ertelenmez. Eğer bunu bilseydiniz inanırdınız.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَجِدَهُمْ دُعَائِي اِلَّا فِرَارًا
0: Yine Nuh Rabbine niyazla dedi ki, ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Ama benim davetim onlara kaçışlarını arttırmaktan başka bir katkıda bulunmadı.
1: وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ ف۪ي اَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ

0: cihara.
1: Senin kendilerini bağışlaman için onları her imana davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için örtülerine büründüler. İnanmamakta direttiler. Büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıktan açığa imana davet ettim.
0: Thumma inni a'lantu lahum ve esrartu lahum israra. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
1: Sonra da kendilerine hem açıkça ilan ettim hem de onlarla gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.
0: يُرْ

0: enhâra.
1: Bağışlanma dileyin ki size bol bol yağmur yağdırsın. Sizi mallarla, oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar akıtsın.
0: Mâ lekum lâ tercûne lillâhi ve kâra ve kad halakakum etvâra.
1: Size ne oldu da Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Oysa o sizi çeşitli merhalelerden geçirerek yaratmıştır.
0: Elem

0: وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا
1: Allah'ın yedi göğü nasıl tabaka tabaka yarattığını, onların içinde ayı bir nur kıldığını, güneşi de ışık saçan bir kandil yaptığını görmüyor musunuz?

0: فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.
1: Allah sizi bir bitki gibi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi tekrar oraya döndürecek ve sizi yine oradan diriltip çıkaracaktır.
0: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
1: Allah yeryüzünü üzerinde geniş yollar yapıp dolaşasınız diye sizin için bir sergi gibi yaymıştır.
0: قَالَ

0: la khasara wa makaru makran kubbara.
1: Kavmi inanmayınca Nuh Rabbine yönelerek dedi ki: "Ey Rabbim, gerçekten onlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisinin sadece azgınlığını arttıran bir kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular."

0: Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ve Suva, Yeus, Yevuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin dediler.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا
0: Böylece birçoklarını saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece sapıklıklarını arttır.

Onlar hataları yüzünden suda boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar.

0: كَفَّارًا
1: Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, onlar senin kullarını saptıracaklar. Sadece günahkar ve çok inkarcı kişiler doğurup yetiştireceklerdir.
0: رَبِّ

0: tebero.
1: Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman ederek evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadınları bağışla. O zalimlerinse sadece helakini arttır.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum.
Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri, Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 19-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: puanla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzaklardan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Reklam.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Reklam.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Bir reklam.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
4: Reklam. Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
6: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha iyi ki geldiniz. 16 Haziran 2026 Salı sabahındayız. Zaman su misali akıp geçiyor. Hicri takvimde ise 1 Muharrem 1448'i görüyoruz. Yani bugün Hicri 1448 senesine erişmiş vaziyetteyiz. Diğer ifadeyle Hicri yılbaşı. Karanlıktan aydınlığa, cahiliyeden saadete, batıldan hakka, kalben, aklen, bedenen intikal etmenin adıdır hicret ve onu bize hatırlatıyor Hicri yılbaşı. Müslümanlar için kurtuluşun anahtarını içerisinde barındırıyor. Bu vesileyle Hicri yeni yılınızı kutluyorum efendim canı gönülden. İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşı bitsin. Temennim ve duam budur. Ümmet birliğe doğru adım atsın, aklını başına toplasın. Bütün tutarsızlıklar, bütün dengesizlikler geride kalsın diye niyazımı dillendirdim hemen başında. Amin diye de ekledim. Canım ülkemin saati 7:05 geçiyor. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını hasreten size iletiyoruz efendim. 0507-977-0101'i de hatırlatmadan şuradan şuraya geçmiyoruz. Zira ilk 30 dakikada ilk mesajın sahipleri bize oradan yazmaktalar. 0507-977-0101. Duamızı edelim, işimize bakalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin, lütfettiğin, bahşettiğin, merhametinle bol bol verdiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Ziyadesiyle, lütfeyle, nasibeyle olmayanlara da bahşet. Sadece senden isteyerek sana kulluk edenlerin de mutluluklarına vesile et. Ya Rabbi, geçmişte tasalanıp da gelecek kaygısıyla endişe duymaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, pintilikten, korkaklıktan, bel büken borçtan, zalimden, haksız kimselerin tasallutundan sana sığınırım. Ya Rabbi, beni şu anda amin diyen dostlarımızın her birini, onların sevdiklerini, evlatlarını, anne ve babalarını, onların her birini muhafaza et. Ayağımızı kaydırma, bizi bize bırakma. Bizim için hayırlı olanın en iyisini, en güzelini sen bilirsin. Planların en iyisini sen yaparsın. En hayırlı planı bizim için yap. Ve ya Rabbi, ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü gün inşallah şu kuru kafalar başta olmak üzere o şerefi bizlere de nasip eyle ve o hesabı soranlardan eyle. Bizi memurun kıl dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
7: 7 gün 7 sabah.
8: Basından başlıklar.
6: Başlıklara başlayacağız ama Silivri Belediye Başkanı dahil olmak üzere 18 kişi hakkında tutuklama kararı geldi. Oradan startı vermiş olalım. Silivri Belediyesi'ndeki bazı ev ve işçilerlerinde işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin, en az 10 şüphelinin tutuklandığı haberi geldi. En yeni, en sıcak, en taze gelişme bu. Belediye başkanı, Silivri Belediye Başkanı dahil olmak üzere gözaltına alınan 18 kişiden 10'u tutuklandı. Gerekçeler neler, suçlamalar neler, elimize ulaştıkça paylaşacağız. Türkiye Gazetesi'nde neler var? Milli takımı rahat bırakın. Avrupa'da çeyrek final oynanırken, Dünya Kupası'na giderken göklere çıkarılan bizim çocuklar Avustralya'ya yenildi diye yerden yere vuruluyor. Sosyal medyada pusuya yatan skor yorumcuları Montella'yı taktik cahili ilan etti. Futbolcuları adeta topa tutuyor. Daha oynayacağımız iki maç var. Yakıp yerle bir etmenin manası yok. Öz eleştiri yapılacak yerler var. Onu zaten kendi içlerinde muhakkak yapacaklar. Bize düşen bu iki maçta da onları desteklemek. Ha, olmadı mı? Sonrasında hesaplar dürülür, defterler dürülür. Ama şimdi değil. Yapay zekayla erken teşhis, verileri birkaç saniyede analiz eden yapay zekalı sistemler erken teşhiste %90 başarı sağlıyor ve kişiye özel tedavinin yolunu açıyor. Efendim, dünya nefes aldı diye vermiş Türkiye Gazetesi, mutabakatla piyasaların rahatladığına ilişkin bir manşet haber hazırlamış. Küresel ekonomiyi 104 gündür sallayan Amerika-İran savaşı bitti. Hürmüz'den geçişler başladı, petrol çakıldı yeniden, altın ve borsalar coştu. Kaç para oldu ki ya da ne oldu ki diyenler için söylüyorum. Brent petrol şu anda 84 dolar 45 sent civarına gerilemiş vaziyette. 84-45. Peki bize yansıması var mı diyorsunuz. Haklısınız, yerden göğe kadar haklısınız. Motorine indirim geldi. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1.23 fiyat indirimi geldi. Motorin İstanbul'da 65.23, Ankara'da 66.35, İzmir'de 66.63 seviyesinden satılıyor. Sizin bulunduğunuz diğer kentlerde de pekala buna yakın değerler olabilir ama coğrafi olarak uzakta bir yerdeyseniz belki ufak tefek farklar da mevcuttur. Tekrar ediyorum, 1.23'lük motorin indirimi var. İstanbul'da litre fiyatı 65.23, Ankara'da 66.35. İzmir'de 66-63 bandında bulunuyor. Darısı diğerlerinin de, benzininde ve dahi LPG'nin de başına. Peki, Türkiye'ye çifte barış teşekkürü İran ve Pakistan'dan geldi. Türkiye'nin üstlendiği rol sebebiyle. İsrail ne yapar diyenler için söylüyorum. İsrail tehditler savuruyor. Bu imza bizi bağlamaz diyor. Barış kararını İsrail hazmedemedi. Gazze kasabı Netanyahu Lübnan'da işgalin süreceğini açıkladı. Kabinenin ırkçı bakanları da o imza bizi bağlamaz, hiçbir yerden çekilmeyiz diyerek tehditler savuruyor. Göreceğiz. Yani istikrarsızlığın adeta kökü olan İsrail'in, dünya huzursuzluğunun kökü olan İsrail'in varlığı barışı ve sükunu hangi ölçüde tehdit edebilecek ve neye mal olacak, ya da İsrail'e otur yerine denebilecek mi en azından bir müddet için? Doğrusu ben de çok iyimser değilim. Savaş defteri kapandı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Katliam şebekesine çomak sokmak isteyeceklerdir. Tuzağa düşmeyin, barış için desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Bu arada Ankara Havalimanı'nı açtı Cumhurbaşkanı. Türkiye küresel diplomasinin kalbinin attığı yer oluyor dedi ve ekledi. Ekim ayında Uzay Kongresi, devamında Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Türkiye'de toplanacak. Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nı yapacağız. 7-8 Temmuz'da ise NATO Liderler Zirvesi ev sahipliği yapacağız dedi. Etimesgut Askeri Havalimanı 8 ayda modernize edildi. Ankara Havalimanı adıyla hizmete alındı. Değerli dinleyiciler, ülkemize, canım ülkemize hayırlı uğurlu olsun efendim. CHP'de grup anlaşması var. Bu hafta CHP'nin grubu yok. Geçen salı iki kürsü kuran CHP'de bu hafta grup toplantısı yok. Taraflar gerilimi tırmandırmamak için geri adım attı ve uzlaşma sinyali de vermedi. Özgür Özelciler olağanüstü kurultayı için imzaları genel merkeze sunma niyetinde. Bu arada butlan kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu sert dili bırakıp pozitif ve birleştirici mesajlar içeren bir yaklaşım sergileyecek. Yani üslubunu değiştiriyor iddialara göre. Devam edelim. Liselilerin görgüsüz anne sınavı. Efendim? liselilerin görgüsüz anne sınavı. Cinsiyet partisi ve doktora kınası gibi sosyal medyanın gösteriş şovları LGS'ye de uzandı. LGS anneleri çocuklarının sınav sürecini abartılı videolarla kendi başarısı gibi sunuyor ve uzmanlar dijital veliler gençlere ciddi stres ve vebal yüklüyor diyor. Öyle görüntüler var ki oğluyla dans eden, bunu program yaparak kutlayan, internette yayınlayan annelere dair öyle görüntüler var ki mesela birinde şöyle yazıyor: bir gün diyecekler ki LGS annesiydi ve başardı. LGS öğrencisi ve LGS annesi, neyin reklamını yapıyorsun acaba? Yani evladının başarısından mı mutluluğunu dile getirerek bahisle o görüntüleri yayınlıyorsun, yoksa kendi reklamını, tanıtımını mı yapıyorsun? Neden buna ihtiyaç duyuyorsun acaba? Evladını kutla, evinde sarıl, onu bir yerlere götür, birlikte bir şeyler ye, birlikte bir şeyler hazırla, pişir, ne bileyim donat, evin içinde sarıl. Lakin bu neyin nesi, insana başka şeyler düşündürüyor. TOKİ evleri için banka önünde sabahladılar. İlk başvuran olma yarışı bu. 64 ilde 20 bin TOKİ konutunun satışı başladı. İkamet şartı yok, fakat aile fertlerinin üzerine de ev olmaması gerekiyor. Uygun fiyata ve taksitle ev alma hayali kuran vatandaşlar Ziraat ve Halk Bankası şubelerinde önünde geceden o seyyar sandalyeleriyle beraber nöbet tutmaya başladılar efendim. Hürriyet gazetesi, gözyaşlarına iyi bakın diyor. Millilerin Avustralya mağlubiyetinin ardından gözyaşlarına boğulan çocuğun görüntüsü çok konuşuldu. Avustralyalı bir sosyal medya fenomeninin bu görüntüyle dalga geçmesi hem canımızı yaktı hem de kızdırdı. Futbolcularımız bir ülkenin hayallerini de temsil eder. Bu yüzden Paraguay maçına çıkarken sadece skoru değil, çocukları da düşünmek lazım. Onların gözlerindeki ışığı, kurdukları hayalleri, taşıdıkları umudu da düşünsünler ve sahaya öyle çıksınlar ki şimdi sıra bizim çocuklara gelsin ve milli futbolcularımıza. Biz inanıyoruz, onlar da kendilerine inansınlar, çıksınlar, iki maçı da kazansınlar. Deniz Sipahi'nin haberi Hürriyet gazetesinde. Bir çocuğun gözyaşları üzerinden mutlu olmak, eğlenmek, kutlamalar yapmak, o gözyaşlarının üzerinde tepinmek insan olma şerefine aykırıdır. Pekala, galibiyeti hak ettiniz, kabul. Lakin çocuğun gözyaşları üzerinden mutlu olmak insan olmakla yan yana anılır şey değil. O gözyaşlarını kimse istismar edemez. Paraguay'ın 4 zayıf yönü var. 1- savunma yerleşimi sorunlu. Hızlı hücumculara karşı kolay hedef oluyorlar. 2- topa sahip olma konusunda sıkıntıları var. Bekleri hücuma katıldığında dönüş sorunu yaşıyor. Arkada boşluk bırakıyorlar ve 4- erken gol yerlerse eğer kırılma yaşıyorlar. Beklerinin hücuma katıldığında dönüş sorunu yaşadığı da ayrıca anlatılıyor. Günün programı bugün Fransa, Senegal. Ben Senegal'i tutuyorum efendim. Saat 22'de TRT 1 ekranları olacak. Arjantin Cezayir maçı sabah 4'te, Norveç Irak maçı yine sabah 1'de, Avusturya Ürdün mücadelesi de yine TRT 1 ekranlarında sabah 7 itibariyle gerçekleşecek. Türkiye zirveler yılını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri. Bu arada Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatla bölgede rahat bir nefes alındığını söyledi. Binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz dedi.
9: İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik. Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar, gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, NATO'nun Ankara Zirvesi'nin teşkilat açısından dönüm noktası olacağını söylüyor. Zirve yeni güvenlik anlayışının tartışılacağı önemli bir platform olacaktır diyor. İbrahim Kalın, Amerika-İran anlaşması için de temennimiz bu sürecin kalıcı barışın tesisine katkı sağlamasıdır ifadeleriyle yorumunu yapıyor yine istihbarat teşkilatının bakış açısıyla. Sabah gazetesini şöyle bir özetleyelim. Vatandaşın kurasız konut için bankaya koştuğuna dair haber burada da var. Demek ki konut Türkiye'nin en temel sorunlarından biri. Ekonomik şartlarda alınacak konut pekala en temel problem gözüküyor. Yani 2 milyon liralar, 3 milyon liralar ortalama artık fiyatlar halinde ve erişimi daha kolay nispi olarak diğerleriyle serbest piyasanın fazla serbest koşullarıyla kıyaslandığında, firmalarıyla kıyaslandığında gayet cazip. Lakin arz talep dengesi içerisinde arzın azlığı, talebin çokluğu dikkat çekiyor. O yüzden gün ağarmadan, bankalar açılmadan, saati gelmeden önünde sandalyeler atılıyor, bekleniyor. Allah herkesi gönlündekiyle buluştursun, öyle diyelim. Peki devam edelim efendim. FETÖ firarileri için Türkiye'den yeni hamle geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, firari FETÖ'cülerin iadesi için yeni girişimlere başladıklarını söylüyor. 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümünde FETÖ'cü hainlerin iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi sürüyor. Türkiye 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulundu. Bakan Gürlek yeni delillerle FETÖ yöneticilerinin Türkiye'ye iadesi için yeniden girişimlerin başladığını söylüyor. Değerli dinleyiciler, olması gereken şeyler de bunlar. Bir acayip müttefiklerimiz, biliyorsunuz ünlemle söylüyorum, bir acayip dostlarımız, yanlarında ünlemleri çok sayıda, Birleşik Devletler başta olmak üzere, önce yok dediler. Adamlar sokaklarda, iş yerlerinde, ticarethanelerde, şirketlerde arıza endam edince ha evet pardon buradaymış dediler. Hakkındaki şikayet neydi dediler. Hangi suçtan talep ediyorsunuz dediler. Dosya dosya, koli koli, belge belge, görüntü görüntü dosyalar iletildi muhataplarına. Şimdi de ham hum şaralop kısmındalar, düşünüyorlar müttefiklerimiz. Takip edeceğiz efendim. Sivas'ta maalesef keneden 4. ölüm meydana geldi ve hastanede KKKA, Kırım Kongo kanamalı ateşi tedavisi gören 3 çocuk babası Lokman Sönmez de hayatını kaybetti. Özellikle kırsal bölgelerde, kenenin ağırlıklı olarak görüldüğü yerlerde, tarımsal işlerde hayvancılıkla iştigal eden yahut oralarda bulunmak durumunda olan, yaşamak durumunda olan, tercihen oralarda bulunan dostların her birinin dikkatine bu KKKA, sıradan bildiğiniz, alıştığınız, denk geldiğiniz Anadolu coğrafyasında var olan keneye pek benzemiyor. Bu bambaşka bir arkadaş ve öldürüyor. Lütfen dikkatli ve tedbirli olun efendim. Takvim gazetesi borcumuzu ödeyeceğiz diyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ifadelerine yer veriyor. Çalhanoğlu soyunma odasında meydanlarda toplanan insanların fotoğraflarını gösterdi arkadaşlarına. Paraguay'ı yenip Türkiye'ye borcumuzu ödemek zorundayız dedi. Milli takım eleştirilerinin odağındaki isim Kerem Aktürkoğlu'na da takım arkadaşlarının sahip çıktığı ifade ediliyor. Sadece meselenin Kerem meselesi olmadığını biliyoruz. O gün biz belki bir ya da iki oyuncuyu kenara koyduğumuzda kelimenin tam anlamıyla tel tel döküldük. Yani havalarda uçuşan büyük adam, büyük futbolcu profilimiz nedeniyle konsantre olamadık ve biz gibi oynamadık. İşin gerçeği bu. Yani Avustralya'ya karşısında favori gösterilen taraf olmamıza rağmen biz kendi oyunumuzu oynamadık, oynayamadık. Topun bizde olması neticeye bizim ulaştığımız manasına gelmiyor. Biz oyalandık mücadele boyunca, saldırdık. Bal yapmayan arı misali vız vız vız vız vız etrafta uçuştuk durduk. Arıyı adamlar bal yapmaya zorladı ve iki tane de kovanı oldu. Yani 2-0'la işi bitirdiler. İşin gerçeği o. Bundan ders çıkartacağız şimdi. Takvim gazetesine döndük. Silüeti yeter. Haydarpaşa'da iskeleler kalktı. Tarihi cephe gün yüzüne çıktı. İstanbul'un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi gar, yıllar sonra yeniden kentin silüetinde güçlü görünümüne kavuştu. Hatırlayacaksınız, uzun süredir de o görüntüden uzakta bir yerde bulunuyorduk. Mutabakatla dijital imza. Amerika ile İran arasındaki mutabakatta dijital imzalar atıldı. Hürmüz Boğazı açıldı. Şimdi gözler 19 Haziran'da yani Cuma günü Cenevre'de yapılacak olan zirveye çevrilmiş durumda. Akşam gazetesi onu hatırlatıyor dedi, satışa çıkardı diyor. Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 milyon avro değerindeki lüks teknesini satışa çıkartmış. Ünlü oyuncunun deniz kazasında kaybettiği dostu Halit Yukay'dan aldığı tekne için arkadaşımın ölümünü hatırlatıyor. Acı çekiyorum dediği ifade ediliyor. İlgilenir misin Furkan'cığım? Tamam, o yayından sonra ben gerekli adresi sana ileteyim efendim. Peki, devam edelim. Başa döndük barışı bu. Akşam gazetesi böyle görüyor. Bu arada ölen öldüğüyle kaldı tabii. 28 Şubat'ta başlayan savaşın acı bilançosu. İran'da en az 3468 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'da 3783 kişi. Ölen Amerikan askerlerinin sayısı 13. İsrail'de sadece 31 kişi öldü. Bunlar resmi veriler. Irak'ta 118, Baye'de 12, Kuveyt'te 7, Suriye'de 4, Suudi Arabistan'da 3, Umman'da 3, Bahreyn ve Birleşmiş Milletler askeri ölenlerin sayısı da 3 şekliyle veriliyor. CHP'deki arınma komisyonu iş başında. CHP'den 6 üyeden oluşan arınma komisyonu dün itibariyle çalışmalarına başladı. Bazı belediye başkanlarının ihracı gündemde. Gazetede analizi Melik Yiğitel yapmış. Ayrıntıları da birazdan beraber bakarız evvelallah. Radyolarının sesini henüz açanlar için ya da henüz ayılanlar için söylüyorum. Bugün Hicri 1448 yılı başladı. Yani Hicri yeni yıl. Son peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının 1448 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Diyanetin hesaplamasına göre hicri takvimin ilk ayı kabul edilen Muharrem ayının ilk günü de bugün idrak ediliyor. Sevgili dinleyiciler, Müslümanların esas yılbaşısı aslında bugün, hicri yılbaşı bugün. Ezan-ı Muhammediye 76 yıldır özgür. 18 yıl boyunca ezanı asli dilinden okunmasını yasaklayan, okuyanları hapse atan Cumhuriyet Halk Partisi uygulamasının sona erişinin bugün 76. yıl dönümü sevgili dinleyiciler. Bu da dikkatlerden kaçmasın çünkü kıymetli. Korsan başkan havlu attı diye veriyor gazete. Kürsü savaşlarının mağlubu Manisa milletvekili Özgür Özel. Özgür Özel'in havluyu attığına dair ifadeler yine gazetede yorumlanmış. Milliyet hangi haberleri ön plandan duyuruyor? 108 günün maliyeti, bu da işe ekonomik açıdan bakan bir haber. Hiçbir şeyin değişmediği savaşta Amerika'ya maliyet 100 milyar dolar, İran'a 300 milyar doları aştı. İran'ın son saldırıların akabinde toparlanması için en az 20 yıla ihtiyacının olduğu dile getiriliyor. Körfez'in zararı 500 milyar dolar civarında. Türkiye'de sadece enerji maliyetlerine 14 milyar dolar ek yük bindi. Küresel zarar 2.2 ile 3.5 trilyon dolar arasında. Biz şu akaryakıt meselesinden ciddi olarak bunaldık, daraldık. Fiyatların 100 dolar, 110 dolar, 120, 122 dolar seviyelerine çıktığı günleri dün gibi hatırlıyorum. Çünkü yine yayındaydık ve sizinle paylaştık. Şu anda 80 doların civarında dolaşıyor. 84 dolar 36 sent civarında petrolün varil fiyatı, Brent petrolün varil fiyatı. Akaryakıt fiyatlarının da o oranda hızlıca geriye doğru inmesi bekleniyor. Beklenmesi normal çünkü işin matematiği bunu gerektiriyor. Ama aynı hızla yukarıya doğru hareket ettiği gibi geriye doğru geldiğini maalesef göremiyoruz. Görmemiz lazım ama. Fidan Rusya yolcusu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da olacak. Moskova'daki görüşmelerde Türkiye'nin 2022 ve 25'te olduğu gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğu vurgusu da Hakan Fidan'dan, Dışişleri Bakanı'ndan iletilecek. Yeni Şafak gazetesi İsrail'in yeni hedefi Trump diyerek vermiş. Gelişmeler, Trump'ı hedef alan suikast girişimlerinin arkasında kim var sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Trump'a yönelik saldırıların arkasında kim var? Eğer bir ülkede kaotik şeyler oluyorsa, eğer bir ülkede, bir coğrafyada, dünya genelinde korkutan, ürküten gelişmeler yaşanıyorsa, suikastler oluyorsa, şüpheli durumlar, kazalar meydana geliyorsa, ayaklanmalar çıkıyorsa, baskınlar yaşanıyorsa, insan onuruna, şerefine aykırı hadiseler var ise Siyon Haçlı İttifakı'nın parmağı vardır. Bakın %100 bile değil, %1000000 kez söylüyorum. Siyon Haçlı İttifakı'nın parmağı vardır. Bunu duvarlara mı yazarız, alnımızın çatına mı yazarız, kalbimizin göbeğine mi, beynimizin merkezine mi? Bunu buraya beraber yazalım gitsin. Sağlığın stajyer üssü Bilkent Şehir Hastanesi'nde 2500 asistan hekim çalışıyor. Günde ortalama 800 ameliyat yapılıyor o hastanede. Yılda 10.000 stajyerin de sisteme dahil edildiği ifade ediliyor. Ankara'ya ikinci havalimanı haberini Milat gazetesi de vermiş. İngiltere'de 16 yaş altına yasak getirildi. Neyin yasağı dediniz? İngiliz Başbakanı Keir Starmer, ebeveynlerden gelen talepler üzerine uzun zamandır çalıştıkları 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı kararının resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı. İngiliz Başbakanı Starmer, teknoloji şirketleri memnun değil tabii bu durumdan ama onlarla biz mücadele edeceğiz diyor. Evet, darısı başımıza. Aselsan'dan yeni ihracat hamlesi, savunma sanayinde yurt dışında ihracat artıyor. Türk savunma sanayinin öncü şirketlerinden Aselsan, radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleriyle insansız platformların faydalı yüklerini kapsayan 114.7 milyon dolarlık bir ihracat sözleşmesi imzaladığı haberi de yine aynı gazetede var. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Manşetleri tamamlamak durumundayız şimdi. Birazdan ayrıntılara doğru ilerleyeceğiz ama onun öncesinde ilk 30 dakikanın ilk mesajı kimden öğrenmenin zamanı. 0507-977-0101'den yapıyoruz o kontrolü her sabah olduğu gibi. Ve Sabahattin Bey'in, Sabahattin Kaptan'ın mesajını görüyoruz. Konya'dan bizi dinliyor. Sabahattin Yüksel, her gün sizinle güne başlıyorum. Ben servis şoförüyüm ama ilk defa yazıyorum. Allah hepinize kolaylık versin diyor. Biz de Allah kaza bela vermesin diyoruz. Hayırlı işler diyoruz. Konya'ya da selamlar diye ekliyoruz. Biliyoruz sizin de mesajlarınız var. Görüyoruz ama onlar daha sonra.
7: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
8: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
10: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
11: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
10: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
12: Burası Radyo 7.
13: Radyo 7.
14: Koçakla Fest.

0: Reklam.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: %51'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği bu dakika itibariyle, ki saat şu anda 7.36. Bakalım %51'in özetinde neler var? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğunlaşan trafiği görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek 4. seviyede tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nü Ayvansaray istikametinde yoğun arterler olarak sıralayabiliriz. Ama sadece bu kadar değil. Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve yine E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar da yoğun, hatta çok yoğun seyir var efendim. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısımda, O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da yoğunlaşan İstanbul trafiğini görüyoruz. Seviyesi 6. Söylemedi demeyin.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınındasınız. Canım ülkemin insanları kuzeyden güneye, doğudan batıya erkenden uyanan, helal rızkının peşinden koşan, mücadelesine başlayan insanların tümü radyolarının başında. Mesela dostlarımızdan Mustafa Orha abimiz, o da radyosunun başında. Ona da selam gönderelim. Eğer bize ulaşma niyetindeyseniz Instagram'ı da kullanabilirsiniz. Radyo 7'nin sosyal medya mecralarını kullandığınız gibi. Mehmet Can Radyo 7 diye yazınız, aratınız, ekleyiniz. Evelallah size oradan da yanıtlar veririz. Mesela Halim Taşel dostumuz bizi gurbetten dinliyor ama evelallah gönülden dinliyor. Selamlıyoruz kendisini. Peki Konya'da Merve Hanım bizi dinliyor. Bu arada eşinin de bugün doğum günüymüş. Tebrik ediyoruz. Allah sağlıklı, afiyetli, pırıl pırıl bir gün versin ve ömür versin Mustafa Bey'e, Mustafa Altınkaya'ya. Ağızlarının tadı bozulmasın. Özgür Baydoğan'a sevgiler gönderelim. O bizi Kocaeli'den dinliyor. Adem Bey İzmir'deki dostumuz, Nurcan Feride Elif Alıncı'ya da günaydın. O da Instagram'dan bize ulaşan dostlarımızdan sadece birkaçı. Siz de ulaşabilirsiniz ve mesajlarınıza bu yayında yer bulabiliriz evelallah. Şimdi dönelim dünyanın hali pür melaline. Milli takımı bir rahat bırakın diye haber yapılmış. Avrupa'da çeyrek finale oynarken, Dünya Kupası'na giderken göklere çıkartılan bizim çocuklar Avustralya'ya yenildi diye yerden yere vuruluyor. Sosyal medyada pusuya yatan skor yorumcuları Montella'yı taktik cahili ilan ediyor. Futbolcuları topa tutuyor. İyi niyetli eleştiriler tabii olabilir. İnsan eksiktir. İnsan hata yapabilir. Ne bileyim, alıcıları açık olmayabilir, uyanık olmayabilir, sağlıklı olmayabilir, tutarlı olmayabilir. İnsan zaman zaman aciz içerisindedir. Acizini idrak etmek için de bazen düşebilir. Hakan Çalhanoğlu'nun ifadesiyle bazen tokat da yiyebilir. O tokat, o silkeleme hali insanı kendisine getirebilir. Bunda da vardır bir hayır. Hani bazen yapılan sert eleştirisindedir.

düşünüyorum ve Paraguay karşısında bambaşka bir milli takımı izleyeceğimizi düşünüyorum. Tamam, ilk maçta biz bile bizi tanıyamadık ama Paraguay'da toparlayacağız. Evelallah toparlayacağız. Peki. Dizi oyuncusu 35 yaşında kalpten hayatını kaybetti. Bir televizyon dizisinde oynuyordu ki ben o diziyi hiçbir zaman izlemedim. Ece İrtem kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. İrtem'in önceki gün doğum günü oldu ve 35 yaşına bastığı ifade ediliyor. İşte dünya hayatı böyle. Hepimiz için, herkes için çok süratle, ne zaman, hangi vakitte, nerede, ne şekilde olacağı kesinlikle belli olmayan bir noktası var. Vade noktası, ne bir saniye ileri ne bir saniye geri değişi de ısrarla o yüzden. Allah rahmet eylesin, geride kalanlara sabır versin, bu işin yaşı yok. Vesselam. Yılbaşına kadar sokak köpekleri toplanacak dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Dün yaptı bu açıklamayı. Sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanlarının %89'unun toplandığını aktardı. Toplama oranı yakın zamanda %100'e çıkacak dedi İçişleri Bakanı. Yılbaşına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklarda toplayacağım dedi. Çiftçi bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin kanunu uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüklerini, umursamaz davrandıklarını da söylüyor. Bu da antır parantez, aklınızda olsun. Peki. Biliyorsunuz bazı insanlar ifratla tefrit diyor eskiler buna. Çok da yerinde, çok da güzel ediyor. Bir şeyleri abartmaya bayılırlar. Cinsiyet partisi ve doktora kınası gibi sosyal medyanın gösteriş şovları şimdi sınav sonralarına taşındı. Yani birilerinin birilerini kutladığından falan bahisle haber hazırlanmış ama bu kutlama falan değil, bu bildiğiniz bireysel reklam. Ailenin reklamı, hanımefendinin kendi bireysel reklamı neye ihtiyaç duyuyor, ne sebeple ihtiyaç duyuyor bunu kestirmek zor. Evin reklamı, ortamın reklamı, ne bileyim malın reklamı, mülkün reklamı, bütün bunlar ama utandırıcı şeyler. İnsan yükseldim sanıyor alçaldıkça, bu hal işte tam olarak böyle, alçalıyorsun. Alçaldıkça da yerin dibine doğru ilerliyorsun. LGS anneleri çocuklarının sınav sürecini abartılı ve videolarla kendi başarısı gibi sunuyor, gösteriyor, yayınlıyor. Uzmanlar dijital velilerin gençlere çok ciddi bir stres yüklediğini, aynı zamanda bunun manevi bir vebal olduğunu söylüyor. Ne kadar haklılar. Eleştirilerin ardından annelerden bazı yorumlar var. Aylardır evimizde yankılanan test kitaplarının sesi, anne kaç netin var soruları, deneme sınavları, stresli sabahlar. Kolay değildi bu süreçte. Beslenme çantasını hazırladık, çocuklarımızın kaygılarını gösterdik, yorgunlukları paylaştık diyor. Suçlu acaba internet mi diye anneler, o işin o odağındaki merkezindeki anneler topu sosyal medyaya atıyor. Seni zorluyor mu sosyal medya böyle bir kutlamayı, gel benden yayınla diye? Yok. Toplumsal eleştirilerin merkezinde bu tür fenomenlerin işte doğuş noktası olarak görünen sosyal medya ağı var. Bir dönem platforma erişim engeli getirildiğinde insanların fotoğraf paylaşmayacakları için tatillerini bile iptal ettiklerini hatırlatıyor uzmanlar. Bir dönem insanların fotoğraf paylaşamayacakları için erişim engeli nedeniyle tatillerini bile iptal ettiğini hatırlatıyor uzmanlar. Modern toplumun ciddi bir paradoksla karşı karşıya olduğunu kaydediyor. İnsanlar artık ev ya da araba sahibi olmak için değil, Instagram'da paylaşılabilir bir hayata sahip olmak için yaşıyor ve harcıyor diyor. Eğitimcilerse LGS anneliği kavramının çocuk psikolojisi üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Annelerin çocukların geleceği için kaygı duymasını, emek vermesini anlaşılır bulan uzmanlar, sürecin şova dönüştürülmesinin ciddi riskler barındırdığı görüşünde. Uzmanlara göre biz sınava gireceğiz, biz bugün başardık gibi ifadeler çocuklara ekstradan ağır bir stres yüklüyor. Sınava giren ebeveynler değil, çocuklar. Bu başarı ya da başarısızlık ebeveynlerin değil, çocuğun hayatının bir parçası. Kimliklerin bu denli iç içe geçirilmesi ise özellikle ergenlik dönemindeki bireylerin bireyselleşmesini ve kendi ayakları üzerinde durmalarını zorlaştırıyor. Şimdi öyle görüntüler var ki annesi sınava girmiş çıkmış evladıyla dans ediyor. Bir kutlama hali. Bir gün diyecekler ki LGS annesiydi, başardı ve çocuğu kazandı. Bir diğer fotoğrafta LGS öğrencisi, yanı başında da LGS annesi, hanımefendi kendi reklamını da birebir yapar vaziyette sosyal medya mecralarından işi yayınlarken kendisini göstermiş. Neyin pazarlamasındasınız acaba? Neyi, hangi hakla, hangi eksiklikle, kompleksle göstermenin derdindesiniz acaba? Özellikle ev halinizi, hanelerinizin

0: odalarınızın görüntülerini falan göstermekte bu kadar cesaretli oluşunuzu da anlamak mümkün değil. Neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Anlamlandırırlar. Eğer böyle fütursuzca hareket ederseniz anlamlandırırlar. Ama liselilerin görgüsüz anne sınavı, LGS'yi böyle tanımlamış gazete, Türkiye gazetesi, ki yerli yerinde bir haber bana kalırsa, bu böyle gitmez diye insana düşündürtüyor. İşin gerçeği o. Peki bir de YKS var, biliyorsunuz ÖSYM'nin takvimine göre YKS maratonu bu hafta sonunda başlıyor. Sizin evde de var mı efendim YKS'ye girecek olan gençler? Vardır muhakkak, kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız önlerinde yepyeni bir yolun başlangıcındalar. Önemli bir sınava girecekler, kabul, ama hayatın sonu değil. Bunun tekrarı da var, toleransı da var. Milyonlarca öğrenci ve ailesi heyecanla sınav gününü bekliyor. Uzmanlar başarı kadar kaygı yönetiminin de önemine dikkat çekiyor. Ne olur YKS anne ve babaları, siz yapmayın olur mu efendim? Hani bir gün diyeceklerdi YKS annesiydi, başardı, sakın.
1: Sonuç ne olursa olsun bu sizin değerinizi belirleyen bir şey değil. Tek bir şansınız var, tek atımlı kurşununuz değil. Öncelikle bu dönemde öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları şey baskıların olduğu ortamın biraz azalması. Hata yapabilecekleri güvenli bir ortama sahip olmaları. Ve sınav sonucu ne olursa olsun aileleri tarafından kabul göreceklerine dair inançlarının oluyor olması. Böyle bir ortam hazırlanıyor olması.
2: Sınava bir hafta kaldı. Bu hafta artık bizim için yeni ve kapsamlı konu öğrenmek doğru değildir. Kaygı düzeyini arttırır. O yüzden artık var olan bilgimizi korumaya çalışacağız bu dönemde.
1: 7-24 sınavın konuşulması değil, belki aralıklarla başka konuların da konuşulması gündeme, sınavın hiç konuşulmadığı zaman aralıklarının belki yaratılması önemli olacaktır. Ebeveynlerin sınav sonucu ne olursa olsun çocukların emeklerinin, gösterdikleri çabaların fark ettiklerini çocuklara göstermeleri, çocukların bunu bilmeleri önemli bir şey.
2: Bu süreçte sınavla ilgili çocuklarımıza lütfen baskı yapmayalım. Bir yılın değerlendirmesini bu hafta yapmayalım. Kıyas çok önemli. Kıyas yapmayalım. Başka çocuklarla kıyasa girmeyelim.
1: Kaygı geldiğinde o an sadece bedene odaklanmak, biraz nefes egzersizi yapmak ve bedeni biraz sakinleştirmek ve sonra kaldığı yerden devam etmek sınavı önemli bir şey olacaktır.
2: Özellikle bu hafta uyku düzenlerine, beslenme alışkanlıklarına dikkat ederlerse, kısa yürüyüşler yapıp stres atma noktalarına giderlerse ve nefes egzersizleri yaparlarsa daha güzel bir hafta geçirirler. Kaygı düzeylerini bir tık daha aşağıya doğru çekmiş olurlar. Burada her ebeveynin çocuklara vereceği en önemli mesaj şudur: sen benim için çok değerlisin, seni çok seviyorum, bu sınav hayatımızın sonu değil, bir belirleyici değil demelerini önemsiyoruz.
3: Son dakika haber.
0: Cumhuriyet Halk Partili Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon yapılıyor şu dakika itibariyle ve en az 27 şüpheli gözaltında sevgili dinleyiciler. İstanbul merkezli olarak Giresun ve Bursa illerini de kapsayan toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon var. Aralarında belediye çalışanları, inşaat firması ve yapı denetim firmasından en az 27 şüphelinin yakalandığı, gözaltına alındığı ifade ediliyor. Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon düzenleniyor, 27 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılara ulaştıkça paylaşacağız.
3: 7 gün 7 sabah.
0: CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkan yardımcısı Berhan Şimşek, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partiden istifa etmesi gerektiğini söyledi. Dün bir canlı yayındaydı Berhan Şimşek, İmamoğlu için Cumhurbaşkanı adayımız değil dedi. İmamoğlu ve Özel'i kastederek, bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum, partiden istifa etmeleri gerekir diyorum dedi. Berhan Şimşek, İmamoğlu hala CHP'nin resmi Cumhurbaşkanı adayı mı sorusuna ise hayır değil, Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı diyerek yanıt veriyor.
4: Ve yine Ekrem İmamoğlu ile ilgili şunu sorayım. Şu an CHP'nin hala resmi Cumhurbaşkanı adayı mı değil mi?
5: Hayır değil. Hayır değil.
6: Değil mi?
5: Tabii canım, ofis de kapandı. Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı. Ama bu oyları bizim seçmenimiz vermiştir. Bir kere ortada hiçbir şey yokken Cumhurbaşkanı adayı diyemezsin. Aday adayı dersin. İşin doğrusu bu. Birincisi bu. İkincisi, sizin tersinden, sondan devam edeyim. İmamoğlu ve Özgür Özel ile ilgili bir yarın öbür gün disiplin kararı uygulanır mı? Bir süreci akıyor. Bu sürecin içerisinde değerlendirilir. Kimse keramet kendinden menkul değildir. Eğer arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat şimdi arkadaşların da istediği bu. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ipi gücünden fazla çekiyorlar. Çünkü giderken CHP'den parçalar götürmek istiyorlar. giderken bakın biz şunu dedik, olmadı, bunu dedik. Mesela şunu söylüyorlar. Efendim, eğer kurultaya gidilmezse CHP kapanır. Böyle bir şey yok. Mücbir sebepten dolayı bu dava bittikten sonra o zaman seçime gider. Bunu söylüyorlar. Yani arkadaşlar bütün tuşlara basıyorlar. Ve işte İmamoğlu'nu da ihraç edin, beni de ihraç edin.
6: Niye etmiyorsunuz?
5: Efendim şu anda bunun bir zamanlama içerisinde değerlendiriliyor. Önümüzdeki haftada başka arkadaşlar olabilir ki var. Daha sonra il başkanları var. Bu bir periyodik step step dediğimiz adım adım gidecek bir yolculuk. Çok haklısınız. Biraz önce İmamoğlu'yla Özgür Bey'le ilgili cevabı verdim. Burada birilerinin ismi apoletleri çok diye eğer bir suça veya şeye karışmışsa diğer bir sade üyeden farkı olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısı budur. Ben bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum. Ama bu arkadaşlar gerçek anlamda partili kavramları varsa ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin rahli tedisatından geldilerse bunun tarihleri çok örnekler verdim. Celal Güler İleri'yi verdim, Celal Doğan'ı verdim. Şu an bu arkadaşlar kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir. Ve yargılanırlar. Yargılandıktan sonra beraat ederler, davadan çıkarlar. Ha, siyasi...
7: İmamoğlu buna dahil mi?
5: Herkes dahil efendim, tabii ki herkes dahil. Eğer iyi niyet aranıyorsa, kendilerine eski cumhurbaşkanlarından, eski efendim yazar çizer entelektüellerden teknik direktör bulup yeni parti hazırlığını yapmazlar. Eski MHP'lilerden, DYP'lilerden, ANAP'lardan bir kadro kurmayı düşünmezler. Eğer bunları iyi niyetler olsa DSP'ye, genç partiye, efendim tek partiye müracaat etmezler. Bitireyim lütfen. Bakın net size bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi başka bir kuruma benzemez. Bu arkadaşların üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi kıyafetini çıkardığında zehmeri de donarlar arkadaş.
0: CHP grubunda aracılı uzlaşmadan bahsediyor sevgili dinleyiciler. Melih Yiğitel Ankara'dan bildiriyor, yazıyor Akşam Gazetesi'nde ve şöyle diyor. Grup toplantısı resleşmesi var CHP'de. Meclis önünde her iki tarafın destekçileri birbirine girince Özgür Özel mecliste, Kılıçdaroğlu genel merkezde açıklamalarda bulunmuştu. Gözler bugün yapılması beklenen grup toplantısındayken her iki taraftan da iptal açıklaması geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'nin birliği korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmamıştı. Kararı almıştır dedi. Özgür Özel kanadından da gelen açıklamada iptal kararının alındığı duyuruldu. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir de bu hafta CHP grup toplantısının yapılmayacağını kaydetti. Uzlaşmanın arkasında Özgür Özel'in bir aracıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na geçici uzlaşı teklifi götürmesi olduğu ifade ediliyor. Buna göre her iki tarafta geçen hafta yaşanan görüşmelerin tekrarlanmaması için Meclis Başkanlığı'nın konuya bir çözüm bulana kadar karşılıklı olarak geçici uzlaşıya var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hafta Ankara, İzmir ve Bursa il başkanlarını da görevden alması bekleniyor. İstanbul'a tedbir kararı kalktıktan sonra Gürsel Tekin atanacak. Ankara ve İzmir adayları için de Kılıçdaroğlu görüşmeler halinde. Partinin her yönetim organından iki milletvekili, iki parti meclis üyesi, iki MYK üyesinden oluşan toplam 6 kişilik arınma komisyonu da hafta sonu yaptığı hazırlık sonrasında çalışmalara başladı. Bazı belediye başkanlarının da yeni ihraç süreçleri yolda diyor Akşam Gazetesi. Melih Yiğitel ve noktayı koyuyor.
3: 7 gün 7 sabah.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
9: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
10: Asr-ı Saadet İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
9: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
11: Radyo 7.
12: Reklam.
6: avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Welker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Welker, ilk o güvencesiyle. Welker'de yaşamayı
2: seveceğim. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
3: memnuniyetin sigortası.
4: Reklam. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Biz zoru seviyoruz. Ay Yıldızlılar milli takımımız 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak olan zorlu Paraguay maçını kazanması halinde D grubunda yeniden iddialı bir konuma gelecek. Gruptan çıkmak için kalan iki karşılaşmada bize 4 puan yetebilir sevgili dinleyiciler. Fatih Hoca, Fatih Terim gruptan biz çıkarız diyor. Bu arada Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun da bir konuşma yapması bekleniyor. Öte yandan Amelie Futbol Takımı'nın teknik direktörü Montella Avustralya mağlubiyetini unutturarak takımın rotasını Paraguay maçına çevirmeye çabalıyor. İtalyan çalıştırıcının oyunculara şimdi daha fazla motive olma ve neler yapabileceğimizi gösterme zamanı dediği ifade ediliyor. Oyuncularına duyduğu güveni yeniden kendilerine hatırlatan Montella, sizin ne kadar iyi oyuncular olduğunuzu herkes biliyor. Bazen hayatta da futbolda da işler istediğiniz gibi gitmez. Ancak bu pes edeceğiz, bırakacağız anlamına da gelmez. Aksine şimdi daha fazla motive olma ve neler yapabileceğimizi gösterme zamanı. Bu takımı buraya siz getirdiniz. Burada üst turlara taşıyacak olan da sizlersiniz dedi. Montella'nın bu yaklaşımının oyunculara iyi geldiği kaydediliyor. Öte yandan Montella beklenmedik Avustralya yenilgisi sonrasında oyuncu tercihleri konusunda fazlaca eleştirilen isimdi. Bu eleştirileri dikkate alan, tercih ettiği oyunculardan sahada geri dönüş alamayan İtalyan çalıştırıcının Paraguay'a karşı kadroda bazı değişiklikler yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. İleri uçta Kerem'in yerine Barış Alper'i kullanması beklenen Montella, hücuma takviye olaraksa Can Uzun'a hazır olmasını söylediği haberleri var. Montella'nın orta sahada da İsmail Orkun Hakan üçlüsünden birinden vazgeçmesi bekleniyor. Yani bir revizyon ihtimali var. Şimdi günün programını paylaşalım. Dünya Kupası'nda bugün İ grubunda saat 22'de Fransa-Senegal maçı var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mücadele saat 22'de, Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Biz burada hiç şüphesiz Senegal'i destekleyeceğiz. 17 Haziran'da yine İ grubunda sevgili dinleyiciler, yarın Irak-Norveç maçı var. J grubunda da sabah yine 4'te Arjantin'le Cezayir'in karşı karşıya geleceği ifade ediliyor. Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile Japonya karşı karşıya gelirken mücadele 2-2 bitti biliyorsunuz. Japon taraftarlar karşılaşma sonrasında yaptıklarıyla bütün taraftarlara adeta örnek oldu. Japon futbol severlerin Hollanda maçı sonrasında tribünleri temizlemesi dikkatlerden kaçmadı. İspanya'da şaşırttı bizi. Son Avrupa şampiyonu Apoleti ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan favoriler arasında yer alan İspanya, H grubundaki ilk maçında Yeşil Burun adalarıyla golsüz berabere kaldı. 0-0 bitti maç. Kupaya ilk kez katılan Yeşil Burun adaları ilk puanını İspanya'dan alırken, Trabzonspor'un yeni transferi Cabral de 76 dakika boyunca sahada yer alan isimdi. Yeşil Burun adalarının 40 yaşındaki kalecisi Vozinha 7 kurtarış yaptı ve öne çıktı. G grubunda Belçika ile Mısır arasında oynanan karşılaşmada ise Mısır Aşur'un golüyle 1-0 öne geçse de Belçika Henin'in kendi kalesine golüyle 1 puanı kurtardı. E grubunda Fil Dişi sahili Ekvador'u 1-0, F grubunda ise İsveç Tunus'u 5-1 ile geçmeyi bildi değerli dinleyiciler. Gelelim kulüplerimize. Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü orta sahasının Ruiz'in peşinde. 30 yaşındaki merkez orta saha Dünya Kupası'nda İspanya formasını giyiyor. PSG ile sözleşmesi 2027'de bitecek. 1.88 boyundaki futbolcunun Fransız evinden ayrılmaya da sıcak baktığı ifade ediliyor Ruiz'in. Değeri 30 milyon avro olan Fabian Ruiz'in parçalı formaya yakın olduğu da, Galatasaray formasına yakın olduğu da iddia ediliyor. Fenerbahçe'de ise Aziz Yıldırım seçimden önce iki forvet alacaklarını söylemişti. Bunlardan birisi Vedat Muriç. Diğer isim de bugün belli olabilir. Sarı lacivertli yöneticiler Serhou Guiçiori ve Borussia Dortmund kulübüyle bugün bir görüşme yapacak. 30 yaşındaki Gineli forvetin imzayı her an atabileceği kaydediliyor. Guiçiori'nin değeri 32 milyon avro civarında. Beşiktaş'ta Monaco'nun 21 yaşındaki sol beki Kasım Otuara için harekete geçti. Fransız savunma oyuncusu için resmi temasların başladığı vurgulanıyor. İlk hedefse oyuncuyu kiralamak. Panathinaikos'un baş antrenörüydü koç Ergin Ataman. Yunan ekibi Ergin Hoca'yı gönderdi. Panathinaikos basketbol takımında Türk baş antrenör olan Ergin Ataman dönemi resmen sona erdi.

0: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
6: Aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğlu.

0: Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzakstan.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: 2-3 Migros Yemek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Ekspertizse Dynobil'e.
11: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri, Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 19-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
10: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Ekonomi dünyasında beraber ilerliyoruz. Amerikan doları 46.29 bandında. Dolar 46.29 seviyesinde. Avro ise 53.65'te. Avro 53.65. Sterlin 62.08'de. 62.08. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün artı 507 ile beraber günü 14.000'in üzerinde. 14.446 puanla tamamlamıştı. Gelelim altına. Altının gram fiyatı serbest piyasada 6.612 lira seviyesinde. 1 gram altına eşittir 6.612 liralar seviyesinde. Ne aldınız, nereden aldınız, ne kadar aldınız, hangi yakınlıklarla, hangi şekliyle aldınız, bütün bunlar bu değere etkiler ama şu anda biliniz ki reel fiyat bu 6.612 lira. Çeyrek altının satış fiyatı 10.771 lira. Yarım altının satış fiyatı ise 21.522 lira. Gümüşün gramı 104'ün hemen üzerinde, 104,1 kuruş civarında. Ve Brent petrol, o da 84 dolar 21 sente geriledi. Haberiniz olsun, 84 dolar 21 sente.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız.
13: Petrol fiyatlarında durum böyle olunca motorinde indirim geldi. 1 lira 23 kuruş civarında bir indirim bu. Motorinin İstanbul'daki litre satış fiyatı 65.23'e düştü. Ankara'da 66.35'e, İzmir'de 66.63 seviyesine düştü. Sanki Eşel Mobil sisteminin katkısı, desteği hala devam ediyor gibi ama gerileme hızını da azaltacak gibi gözüküyor. O uygulama yeri gelmişken söyleyelim. Küresel piyasalar yeni haftaya barış rallisiyle başladı. Amerika ve İran arasında sağlanan anlaşma enerji fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi. Borsalarda, değerli metallerde güçlü yükselişler var. Dün 14.508 puan görüldü Borsa İstanbul Yüz Endeksinde. Petrolün fiyatı az evvel söylediğim gibi 84 dolarlar civarında ki bu son 3 ayın en düşük seviyesi. Gram altındaki artışında en az %3,5'lar civarında olduğu kaydediliyor. Orta Doğu'da barış ikliminin tesis edileceğine yönelik beklentiler ve tahvil faizlerindeki gerilemeyle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de 225 baz puana indi. 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi. Hürmüz'de de normale dönüşün biraz zaman alması ve dünya ticaretinin de normal seviyeye çekilmesi, psikolojisinin de ekonomisinin de normal seviyeye gerilemesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Mart'ta 64 ilde 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyasında ilk günde çok büyük ilgi vardı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankalara koştu. Şubelerde yoğunluk yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hayırlı uğurlu olsun dedi. Uzun vadenin vatandaşı memnun ettiğini ifade ediliyor haberler. Ankara'daki vatandaşlardan Yeter Kösek, projenin sunduğu uzun vadeli ödeme seçeneğinin ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olduğuna işaret ediyor. Diğer vatandaş Bülent Akkansa başvurusuna ilişkin olarak bedelin yarısını peşin ödedim. 2 milyon 600 bin lira yatırdım. Kalanını ise 72 ay taksitle ödeyeceğim. Aylık 35 bin lira taksit ödeyeceğiz. Daha önce gelip araştırma yapmıştım zaten. Örnek daireyi de görmüştüm. Hatta gezip seçtim hangi daireyi alacağımı. Burada da parayı yatırıp dairemi satın aldım diyor. Kampanyadan yararlanmak için banka şubesine gelen Ahmet Aktaş ise Saraycık'taki TOKİ konutları için başvuru yaptığını, yoğunluk nedeniyle sıra beklediğini söylüyor. Aktaş konutu yarısı peşin, kalan kısmı taksitli şekilde almayı planladığını aktarıyor. 72 ay vadeli seçeneği düşündüğünü vurguluyor. Önce yetişen alıyor, başvuran alıyor, haberiniz olsun. Evlerin fiyatları 2.1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlıyor. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara 3 farklı ödeme planı sunuluyor. Bankalara giden vatandaşlar başvuru önceliğine göre, yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemlerini tamamlayabiliyor. Açık satış kampanyasında gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu yok. Bulunduğunuz ilden değil de Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir projeden, TOKİ projesinden de ev satın alabilirsiniz. Bu memleketiniz olabilir, tatil planı yaptığınız yer olabilir, yatırımsal olarak baktığınız yer olabilir. 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, kendiniz ya da eşinizin üzerine kayıtlı bir evinizin olmaması sizin kampanyadan yararlanmanıza yetiyor. Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılabiliyor. Belirtilen şartlara uyanlar bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını yatırarak doğrudan satış sözleşmesini imzalayabiliyor. Yani siz %25'iyle %50'sini peşin ödeyerek kalanını da uzun vadeli taksitler halinde pekala bu alışverişinizi yapabilirsiniz. Allah gönlünüze göre versin, nasip etsin diyelim ve devam edelim. Tarımsal üretim Türkiye'nin en önemli mecralarından, zaman da sorunlarından biri, onlardan biri gül yağı meselesi. Sezonun yaklaşık 45-50 gün sürdüğünü söylüyor Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk. Bu yıl yaklaşık 13 bin tonluk rekolte beklendiğini söylüyor. Hasat bereketli başlamış yani gül yağında. Kilosu 650 bin lira. Yanlış duymuyorsunuz, gül yağının kilosu 650 bin lira. 1 kilogram gül yağının ortalama 4 ton gülden elde edildiğini de söylüyor Can Selçuk. Dinleyin.
4: Yıl 12 bin euro bandında şu anda rakamlar, 600-650 bin arası rakamda 1 kilogram. 1 kilogram gül yağı 4 ton gülden oluşur.
6: Hasat iyiyim. 35 liradan kilo başı toplatma ücreti var. 6 tane işçi çalışırız. Sabah 5'te başlıyor, 11'de bitiyor. Sabah topladığımız gülleri öğlen 11'de veya 1'de son arıyor gül. Ondan sonra ertesi gün tekrar bir daha toplamaya gidiyor. 86 yılından beri yapıyoruz. 1986 yılından beri gülcülük yapıyoruz. Gül yağı yani bütün kozmetik sanayide kullanılıyor. Gıda sanayinde, lokumda mesela, reçelde onlar da kullanılıyor. Bu sezon tabii yağmurların bol olmasıyla sebebiyle biraz iyi. Şubat'ta başlıyoruz diplerini yaptırmaya, budamaya. Budamadan sonra tekrar ilaçlama sektörü geliyor başında. Sonra da toplama sektörüne giriyoruz. Bu sezon da bir aylık sürüyor. Bir ay sonra da tekrar sezon bittikten sonra tekrar ilaçlamamızı yapıyoruz. Tekrar şeye geçiyoruz.
13: Gül de önemli, diğerleri de, enginar önemsiz mi peki? Olur mu öyle şey? Dönüm başına 60 bin lira kazandırıyor. Geliri duyan daha çok ekmeye başladı. Geçmiş yıllarda dikim alanları 50 ile 100 dönümle sınırlı kalıyordu enginarın. Gelirinin iyi olması nedeniyle bu yıl tam 1500 dönüm alana enginar ekildi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi bu yıl gerçekleştirdiği 4 milyon adedin üzerindeki enginar üretimiyle tarımda adından söz ettiriyor. 4 milyon adedin üzerinde enginar üretildi.
14: 60 bin lira dönümüne kazanç getiriyor. Önceden 50 dönüm, 100 dönüm, 20 dönüm ekiyorlardı. Bu yıllarda daha da arttı. Yani bir kişiyken 200 dönüm ekiyor. Yani aşağı yukarı 1000 dönüm, 1500 dönüm enginarımız var. En kötü kök 3 tane verir. Dönümüne 1000 tane ekilir. Bir dönümden 3000 tane. 15 liraya 20 liraya tanesi satılsa yani 50-60 bin lira dönümüne kazanç getiriyor. Bu sene sezon bozuk. Yani bozuk olduğu halde 22 ile 15 arası. Uzak olduğu için bizim köyümüz kenarda kalıyor. Enginar Asanağ'da görüküyor ama Asanağlılar da gelip Karaoğlan'dan enginar alıyorlar. 200 dönüm, 300 dönüm, 100 dönüm, 50 dönüm yani 20 dönümden aşağı eken yok bir çiftçi.
13: Bereketiniz yok, çok olsun be ya. Öyle diyelim ve devam edelim efendim. Babalar günü alışverişi, okulların kapanması ve yaz hazırlıklarıyla Haziran ayında e-ticaret hacminin 450 milyar lira seviyesine çıkması öngörülüyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hasan Çevikoğlu, babalar gününün e-ticaret sektöründe yılın en yüksek işlem hacmine ulaşılan dönemlerden biri olarak öne çıktığını söylüyor. Özellikle öncesinde son iki haftada sipariş adetleri ve satış hacminde belirgin bir ivmenin gözlemlendiğini işaret ediyor değerli dinleyiciler. Tabii böyle babalar günü anneler günüyle mukayese edilebilir mi? Refleks ve ticari hareket açısından bilemiyoruz ama hani materyaller babalara hediye edilenler arasında akıllı saatler, kulaklıklar, oyun konsolları, fotoğraf makineleri, cep telefonları, aksesuarları, kişisel bakım ürünleri, cüzdanlar, giyim ürünleri en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında sayılıyor. Babalar günü ve yaz hazırlıklarıyla bu ay ticarette 450 milyar liralık bir hacmin beklendiğine işaret ediyor işin içindekiler. Efendim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7.1 milyar lira ödeme yaptıklarını söylüyor. Evde bakım yardımının 2026 yılında engelli bireylerin öncelikle ailenin yanında desteklenmesi düşüncesiyle başlatıldığını söyleyen Göktaş, hak sahibi başına yıllık 13.878 lira ödeme yapıldığını kaydediyor. Göktaş hali hazırda 516 bin vatandaşın evde bakım yardımından yararlandığının da altını çiziyor. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibiden hareketle devam edelim. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İnönü Üniversitesi'nde Karaciğer Nakliye Enstitüsü'nde dünyada bir ilke daha imza atıldığını söylüyor. Profesör Sezai Yılmaz ve ekibinin gerçekleştirdiği 8'li çapraz karaciğer nakliyle tıp tarihine altın harflerle adını yazdırdığını söylüyor. Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Türk hekimleriyle gurur duyuyoruz dedi.
15: 2021 yılından itibaren Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde çapraz karaciğer nakilleri yapılmakta. O zamandan beri de dünyaya yön veren çoklu çapraz karaciğer nakillerini yapıyoruz. Her şeyden önce uyumsuz canlı donörü olan hastalar bu çapraz havuza girerek yapılan eşleştirme sonrasında uyumlu karaciğer organına ulaşıyorlar. Bizim kamuoyunda da bilindiği üzere 4'lü, 5'li, 6'lı, 7'li çapraz karaciğer nakilleri Malatya'da yapıldı. Dünyanın hiçbir yerinde yapılmamıştı. Şimdi 8'li çapraz karaciğer nakli geçen cuma günü yaptık. Bizim buradaki tek amacımız var. Çapraz havuzda bekleyen ve son derece sıkıntılı vaziyette olan bu 3 hastanın eşleştirmesinin çıktığı bir tek 8'li model vardı. Bu nedenle 8'li çaprazı yapmak zorunda kaldık. Hastalarımızın tümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Dünyanın her yerinden canlı donörü olup da çapraz karaciğer nakli nedeniyle uyumsuzluğunu uyuma dönüştürmek isteyen hastalar buraya başvuruyor ve burada karaciğer nakline ulaşabiliyorlar. 8'li çapraz karaciğer nakli bir kamu üniversitesinde, bir devlet üniversitesinde bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte onların omuzlarında ortaya çıkan bir başarı örneği. Tabii ki çok uzun ameliyat, çok yorucu ameliyat. Önemli olan hastaların sağlığı ve hayata dönmesi.
13: 1 Muharrem Hicri yılımız başta siz için, Radyo 7 emekçileri, çalışanları için, bütün dinleyicileriniz için, Ümmeti Muhammed için huzurlu, sağlıklı, afiyetli bir dönemin başlangıcı olsun diyor. Cesur Aydın dostumuza sevgiler gönderelim. O bize Eyüp Sultan'dan dinlemeye devam ediyor. Bu vesileyle hatırlattığınız için de yeniden teşekkürler. Efendim Hicri yılınızı tebrik ediyoruz. Bugün Hicri 1448 senesine ulaştık ve takvimimiz, Hicri takvimimiz 1 Muharrem 1448 gösteriyor. Bu karanlıktan aydınlığa, cahiliyeden saadete, batıldan hakka, kalben, aklen, bedenen intikal etmenin adı hicret malum. Bize hatırlatan Hicri yılbaşı da o hadiseyi işaret ediyor. Müslümanlar için kurtuluşun anahtarlarını da içerisinde barındırıyor. Biz diliyoruz ve dua ediyoruz ki İslam coğrafyası başta olmak üzere kan ve gözyaşı bitsin. huzur ve sükun içerisinde insanoğlu bu imtihan dünyasında varlığını devam etsin, imtihan defterini doldursun, akabinde de gerçek aleme göçüş hayırlısıyla gerçekleşsin. Niyet bu. Zaten burası için tanım tam anlamıyla bir ağaç altı serinliği olarak zikrediliyor ya. Bu vesileyle biz bu niyazı dile getirmiş oluyoruz. Cesur dostumuza da ve de ayrıca teşekkür edelim. Bunları size Instagram mesajları üzerinden yazıyorum. Murat Bey, hekim dostumuz İzmir'den bizi dinliyor. Eğer Fatih Terim milli takımla ilgili konuşmaya başladıysa, Montella gidip kurtarıcı olarak Fatih Terim gelmek istiyor demektir diyor. Futbol tarafından işin analizini işte böylece yapmış. Cahide Sayrı'na Antalya'dan gönülden ve selamlar, teşekkürler diyelim. Fatih Yazarel'e çok teşekkürler. Eşel Mobil devrede galiba bizde diyor. Akaryakıtın şu anki litre fiyatından daha da aşağılara bir yere gelmesini bekliyoruz diye yazmış. Fatih Dinç dostumuza sevgiler, amin, hepimiz için hayırlar getirsin yeni hicri yılbaşı diyor. Anında yazıyorsunuz ya, anında dönüşleriniz pırıl pırıl dostlarımızla bizi çok memnun ediyor. Şimdi Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmara'ya bakan 3 cephede restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını, iskelelerin kaldırıldığını ve Haydarpaşa'nın tarihi silüetteki yerini almaya başladığını söylüyor. Eski ihtişamına dönüyor sevgili dinleyiciler. 3 cephesindeki restorasyon işlemleri tamam. Garın özgün mimari detayları yeniden görünür hale geldi. İstanbul'un en önemli simge yapılarından biri olan tarihi gar, yıllar sonra yeniden kentin silüetindeki güçlü görünümüne kavuştu. Haydarpaşa garında devam eden restorasyon, güçlendirme ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın kültür ve sanat odaklı yeni bir yaşam alanı olarak İstanbullularla buluşturulması planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları arasında imzalanmıştı protokol ve çalışmalar uzun süredir devam ediyordu. Ardından da o çalışmalar artık tamamlanma aşamasına geldi. Güzel. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Havalimanı'nın açılışını yaptı. Açılışta konuştu Erdoğan, bu senenin her alanda Türkiye için zirveler yılı olduğunu kaydetti. Kimsenin motivasyonumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
16: Türkiye Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır. 23 yıldır hep Türkiye için çalıştık, bu millete hizmet ettik. Sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri biz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Ankara Havalimanı'yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık. Havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik.
13: Peki devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da bir operasyon haberini daha evvel paylaşmıştık. Radyolarını henüz açanlar için yeniden onu zikredelim. Beylikdüzü Belediyesi'ne düzenlendi o operasyon ve İmamoğlu inşaata düzenlendi. En az 27 şüphelinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu inşaata usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda en az 27 şüphelinin gözaltına alındığı kaydediliyor. Soruşturmada yapı müteahhitliğini üstlenen şirketin İmamoğlu İnşaat olduğu, ruhsata aykırılıklara rağmen yapı kullanım izni belgesi düzenlediği vurgulanıyor. Sadece İstanbul'da değil, Bursa ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda belediye inşaat ve yapı denetim firmalarında çalışanların da aralarında bulunduğu 27 kişinin gözaltına alındığı kaydediliyor değerli dinleyiciler. Peki devam edelim. 75 yaşında kep attı. Bazen dostlarımıza, mesleğe yeni girecek arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize hep o örneği veriyoruz. Derslerde de anlattığımız şey o. Sağır kurbağa olmak lazım. Hani yapamazsın, senden olmaz, edemezsin, başaramazsın, kıvıramazsın, kotaramazsın diyenlere duymayın diye telkinde bulunuyoruz ama azmi cezmi kasteyledikten sonra, çalışıp gayret ettikten sonra. Bayburt'ta yaşayan araştırmacı yazar Veysel Gider, 71 yaşında yılında oğlu Münsel Yusuf Gider'le birlikte Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümüne girdi. Sonra 4 yılı tamamladı. 75 yaşında üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Düzenlenen mezuniyet töreninde cübbe giydi, diplomasını aldı. İleri yaşına rağmen eğitim hayalinden vazgeçmeyen Gider, üniversite öğrenimi boyunca derslerini aksatmadan sürdüğünü, araştırma ve yazı çalışmalarına devam ettiğini söylüyor. Tarih alanındaki ilgisini akademik eğitimle destekleyen 75 yaşındaki Gider, öğrenim sürecinde Tarih Yazımında Kısa Bir Yöntem isimli bir kitap da kaleme alıyor. Veysel abimizi, yaş grubu itibariyle de bazılarının Veysel amcamızı tebrik ettiğimizi yineliyoruz. Allah sağlıklı, afiyetli, güzel günler versin. Siirt'te yaşayan Süleyman Kılıç da, o da 43 yaşındaki bir arkadaşımız, ortaokuldan sonra eğitim hayatına hayatın zorlukları sebebiyle ara vermişti. Sonra liseyi açıktan bitirdi zamanla. 2012'de Siirt Üniversitesi'nde şoför olarak çalışmaya başladı. Ama eğitimi olan aşkı, tutkusu hiç bitmedi. 2022'de YKS'ye girdi. Aldığı puanla çalıştığı üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümüne yerleşti. Gündüz üniversitede şoför olarak görev yaptı. Kalan zamanlarında derslerine çalıştı. 4 yıllık eğitim alanında fakülte birincisi olarak mezuniyetini elde etti. Tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Az mı cezmi kasla eylemek çok önemlidir. İnşallah diyerek gayret etmek çok önemlidir. Gayret bizden, takdir ondan diyoruz ve devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat Ankara'da genel anlamıyla büyük memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmayı bölgesel barış açısından önemli bir gelişme diye değerlendiriyor ve provokasyonlara karşı uyarılarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İletişim Başkanı Burhanettin Duransa peş peşe açıklamalar yaptı ve diplomasi sürecine destek verdi.
17: Barış odaklı diplomasiyle sorunların adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapacağız.
18: Bu savaşın geride bırakılması elzemdir.
17: Bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.
13: Haşmet Babaoğlu sabahtaki isimlerden, kalemlerden biri, barışa ihtiyacımız var diyor, size değil. Pakistan Başbakanı Şerif'in barış anlaşmasını duyurduğu cümlelere hiç dikkatle baktınız mı? Şöyle diyor: Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Her iki tarafta, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmişlerdir. İçinizden "yahu Lübnan'da Amerika değil İsrail savaşmıyor muydu?" diye siz de sormuşsunuzdur. Çünkü size medyada Amerika ile İsrail sanki birbirinden çok ayrı fakat geçici olarak ittifak eden ülkelermiş gibi bir şeyler anlatılıyor, gösteriliyor. Ama Tahran masaya "tamam Hizbullah demek ben demek, barış olacaksa Hizbullah operasyonlarını durdururum ya sen Netanyahu'ya ne yapacaksın" diyerek oturduğunda gerçek bir kez daha kabak gibi ortaya çıkıyor işte. Washington'da büyük İsrail kimliğini takınıp mutabakatı kabullenmek zorunda kalıyor. Barış, ateşkes, geçici veya kalıcı mutabakat. İyidir elbette hepsi. Dünyanın buna ihtiyacı da var. Sade insanın soluk almaya zaten ihtiyacı var. Ama aylardır ekranlarda anti-emperyalist takılan ve barış olacağı ortaya çıkınca haykıra haykıra İran kafasına bombaları yiyince savaş gerçeğini kavradı arkadaş, tabii barışa razı olacak, tabii ki nükleerden vazgeçecek diyerek kıkırdamaya başlayan yorumculara da hiç ihtiyaç yok. Yalanlar dolanlar. Ve bu arada tadı muhtemelen kalıcı olarak kaçan Körfez ülkeleri. Körfez'deki savaş yüzünden ekonomisi sarsılan Avrupa Birliği. Sonuç, Amerika gücünü test etti ve müttefikleri için hala vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Anlaşılıyor ki dünya değişecekse yine Amerika'nın önderliğinde değişecek iddiası bir süre daha ayakta kalacak. Savaş mı? Bugün Körfez'de ara verilir, yarın öbür gün başka bir yerde yeniden başlar. Doğu Akdeniz, Pakistan-Hindistan sınırı, Karayipler, Güney Çin Denizi ve daha pek çok bölge savaş tehdidi altında bulunuyor. Artık biz o dönemdeyiz diyor Haşmet Babaoğlu gazetede ve yazıyı sonlandırıyor.
19: 7 gün 7 sabah.
13: İsrail en büyük müttefiki Trump'ı hedefe koyarken terör devleti Amerika ve İran arasındaki barış anlaşmasını sabote etmenin peşinde. Katil Bibi Netanyahu, Trump'ın barış girişimlerini açıkça meydan okuyan isim. Görüşmeler Trump'ı hedef alan suikast girişimlerinin arkasında kim var sorusunu yeniden gündeme getirdi. İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde İsrail'in 2 saat bile dayanamayacağını söyleyen Trump, Amerika'nın yaptıkları nedeniyle Netanyahu'nun çok minnettar olması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca İran politikasını eleştiren Netanyahu'yu "dikkatli olsan iyi edersin yoksa yakında tek başına kalacaksın" sözleriyle uyardı. İsrail'in Beyaz Saray'da oluşturduğu rahatsızlık da artık açıklamalara net olarak yansıyor. İsrail başta İran olmak üzere Lübnan, Gazze ve Suriye'deki saldırılarıyla Amerika Başkanı Trump'ı sürekli savaş tuzağına çekerek itibarını ve liderlik imajını sarsacak adımlar atmakta ısrarcı. Netanyahu Lübnan'dan çekilmeyeceğini Trump'a açık şekilde bildirdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de "Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail Amerika'nın sömürgesi değildir" ifadesini kullandı. İsrail her şeyi deneyebilir. Hatta suikast bile deneyebilir. İsrail muhakkak yeni bir cephe açacak. Ama muhakkak. Ama nerede açacak? Lübnan'da mı açacak? Bambaşka bir yerde mi açacak? Onu şu anda kestirmesi zor. Ama şu bir gerçek. İsrail'in yeni hedefi Trump gibi gözüküyor.
19: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
8: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
20: Vakıfbank Winov sunar.
21: Temerrüt. Alacaklı ve borçlunun üstüne düşen yükümlülüğü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.
20: Vakıfbank Winov sundu.
22: Burası Radyo 7.
23: Radyo 7. Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
24: Reklam.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
5: Tek aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu. Babadan oğla.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
10: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
11: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
13: Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
14: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
18: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
19: Babama çok yakışır dediğiniz tüm

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: %60'ı gösteriyor İstanbul kent trafiğinde yoğunluk oranı ki saat şu anda 8.37. Bakalım %60'ın özeti nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde sorun yok ama Avrupa'ya geçişlerde sorun çok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya da Anadolu'ya da geçişlerde sorunlu olmadığını, trafiğin açık ve net şekliyle devam ettiğini söyleyelim. Haliç Köprüsü'nde Alıcıoğlu istikameti yoğun akıcı gözüküyor ancak Ayvansaray tarafını çok daha yoğun diye tanımlayabiliriz. Tıpkı şu 5 noktayı tanımlayacağımız gibi E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, yine Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım, TEM'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir var. Kennedy Caddesi'nden Sirkeci'ye kadar, Yeşilköy Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e, Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar da 6 derecede yoğun akıcı trafiği görüyoruz. Haberiniz olsun.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Yedi gün, yedi sabah. Ankara gündemi.
8: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
9: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
8: 16 Haziran Salı sabahındayız. Merak ediyoruz, planlı gündemde neler var?
9: Öncelikle malum dünya rahat bir nefes aldı. Küresel ekonomiyi 104 gündür sallayan ABD-İran savaşı bitti. Hürmüz'den geçişler başladı. Konu dün Erdoğan başkanlığına toplanan kabinede de gündemdeydi. Başkan Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planının işlemediğini vurguladı. Binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanılmasını istedi. Bizim de katkılarımızın olduğuna dikkat çekti. Mutabakattan bölge ve tüm insanlık adına büyük bir memnuniyet duyulduğunu ifade kaydetti. Ayrıca bölgede kalıcı barış ve istikrara yol açmasını ümit ediyorum ifadesini kullandı Başkan Erdoğan dün kabine sonrasında. Gözler bugün mecliste olacak. Genel kurul gündemindeki konularını görüşmek üzere saat 15'te toplanacak. Öncesinde siyasi partilerin grup toplantısı var. Bu hafta CHP'de bir kriz görünmüyor. CHP'de meclis grubu Özel mi, Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Soru bu hafta sorulmayacak çünkü CHP grubu bugün toplanmayacak. Geçen hafta malum taraflar meclis kapısında karşı karşıya gelmişlerdi. Özel'e yakın kurmaylarından grup başkan vekili Murat Emir ve Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslüm Sarı bugün grup toplantısı yapmayacaklarını dün ifade etmişlerdi. Emir ama bir diyalog, uzlaşı, yumuşama vesaire söz konusu değil dedi. Ayrıca yeni parti arayışları vardı. Buna da Murat Emir net bir cevap verdi. Yeni partiyle ilgili spekülasyon yapılıyor. Biz partimizdeyiz, hiçbir yere gitmiyoruz dedi. Ve diğer grup toplantıları. Gözler bir yandan da MHP grubunda olacak. Geçen hafta CHP yönelik net bir cevap verdi.

0: Lokma Paylaşımı programına katılacak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da Ankara'da iki ayrı program var. Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına katılacak. Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topukları Başkanlığı'nın arasındaki bir protokol var. Onun anlaşma törenine katılacak. Kahraman Yetiştiren Babalar programının adı diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
1: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 adresinden de bize ulaşmanız mümkün. Bize Hollanda'dan Ferhat'tan Dede Demir Ören Hüda Verdi dostlarımız dinliyor, ulaşıyor. Rotterdam'da Radyo 7 dinliyorlar. İşlerinin güçlerinin başındalar evvelallah. Anladığım kadarıyla burası bir kasap dükkanı. Esnaf arkadaşlarımız maşallah tertemiz tezgahlarını hazırlamışlar. Ürünleri sıralamışlar. Yani işte kıymasından parça etine kadar. Her biri var. Tertemiz yalnız. Belli bir standarda sahip oldukları da çok net şekliyle anlaşılıyor. Anadolu isimli dükkanlarında Allah hayırlı işler versin diyelim ve devam edelim. Ahmet Bey bize ulaşmış yine Instagram'da. Eğer Fatih Terim ismi yeniden milli takım için gündeme geliyorsa, gelecekse eyvah eyvah diye yazmış. O da hani kendi kişisel kanaatini ortaya koyuyor. Lütfi Dibek'e çok teşekkürler bizi dinleyen dostumuza. Sabiha Hanım'a çok teşekkürler. Kıymetli ablamıza selamlar gönder. O da bizi dinlemeyi sürdürüyor. Meryem Hanım da yine Hollanda'dan bizi dinliyor. Ona da günaydın, Radyo 7 frekansının başındayım diye de eklemiş. Sağ olsun efendim. Şimdi 76 yıldır ezan-ı Muhammedi bu ülkede özgür. Çünkü bugün millet nezdinde hiçbir karşılığı bulunmamasına rağmen 18 yıl boyunca, bakın 18 gün değil, ne bileyim saat değil, ay değil, 18 yıl boyunca ezanı aslından okumayı yasaklayan Türkiye görüntüsünden kurtuluşumuzun tam 76. yıl dönümü. Arapça yasağı milletin adamı Adnan Menderes tarafından 16 Haziran 1950'de kaldırılmıştı ve ezan-ı Muhammedi aslına rücu etmişti. Hani o Tanrı oğludur diye başlayan Türkçe uyduruk şey var ya, o kalktıktan sonra tam 76 yıl geçti çok şükür. Türkçe ezan garabeti ilk kez 22 Ocak 1932 tarihinde İstanbul'da Yerebatan Camii'nde Hafız Yaşar Okur tarafından okunmuştu. 8 gün sonra Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii'nde okundu. Aynı yıl 3 Şubat'a denk gelen Kadir Gecesi'nde ise Ayasofya Camii'nde yine Türkçe Kur'an, tekbir ve kametler okundu. 18 Temmuz 1932 tarihinde Diyanet ezanın Türkçe okunmasına karar verdi. Milli Şef İsmet İnönü döneminde yasal zemin kazandırıldı Arapça yasağına. Sonra Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti Türkiye'de iktidara geldi. 16 Haziran 1950'de de o yasak kaldırıldı. Menderes bu hizmeti nedeniyle yıllar yıllar yıllar sonra bile rahmetle yad ediliyor. Arkasından arkadaşlarıyla beraber, emeği geçenleriyle beraber fatihalarla yad ediliyor. Artılarıyla eksileriyle konuşuluyor ama bu artısının yeri hakikaten doldurulamaz. Ama bu hizmetinin bedelini idam edilerek canıyla da ödedi. Bunu da zaten bağımsız tarih kitapları yazıyor. Ruhları şad olsun, mükafatları bol olsun. Sadece bu sebeple, bu icrasından ötürü dolayı diyoruz ve devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Efendim, Mehmet Uçum seçim tarihini 16 Nisan 2028 olarak işaret etti. Mehmet Bey kim diyenler için söyleyelim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekilidir Mehmet Uçum. Erken seçim tartışmalarına değindi. Bu tartışmaların gerçekçi olmadığını söyledi. Mevcut sistemde erken seçim değil de seçimlerin yenilenmesi kavramının bulunduğuna işaret etti. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için yeni anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadığını da kaydetti ve Türkiye'nin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı vardır dedi. Mehmet Uçum, meclis 2028'de 9 Şubat'la 15 Şubat arasında seçimlerin yenilenmesi kararını alırsa seçim kanun gereği 16 Nisan 2028 pazar günü yapılır ifadelerini de kullandı. 16 Nisan 2028 pazar günü, şuraya kaydediniz efendim. Neredeyiz? 16 Haziran 2026 Salı günündeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısını gerçekleştirdi. Ardından da kameraların karşısına geçti. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatla bölgede rahat bir nefesin alındığını söyledi Erdoğan. Binlerce sivilin

0: hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz, dedi.
1: İsrail'in tertip ve tahrikleriyle 28 Şubat'ta başlayan savaşta çok önemli bir adım atıldı. Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Savaşa benzin dökenlerden değil, barışın sesini yükseltenlerden olduk. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen çabalara Katar ve Suudi Arabistan'la birlikte çok güçlü destek verdik. Eş zamanlı olarak bölgemizi daha fazla bölmeyi, kardeş halklar arasında kandan duvarlar örmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık. Kardeşi kardeşe kırdırma planları amacına ulaşmadı. Türkler, Araplar, Kürtler ve Farslar arasında yeni fitne ateşleri yakma girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Ama aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. 28 Şubat'tan beri kimin barış istediği, kimin de savaşın devamından yana olduğu çok net görülmüştür. Tüm umutlarını bölgemizde silah seslerinin susmamasına bağlayanlar, gayet iyi biliyoruz ki barış ikliminin güçlenmesinden rahatsız olacaklardır. Ellerinde Filistinli ve Lübnanlı masumların kanı olan katliam şebekesinin dün ve bugün yaptığı açıklamaları bunun işaretleri olarak görüyoruz. Dolayısıyla imzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak her türlü söylem ve eylemden uzak durulması, sabotajlara karşı çok ama çok dikkatli olunması gerekmektedir.
0: Öyle bir 108 gün geçirdik ki savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne olan maliyeti 100 milyar doları buldu. İran'a 300 milyar doları aştı. İran'ın savaş öncesi yani 108 gün öncesi seviyeye gelebilmesi için en az 20 yıla ihtiyacı olduğu dillendiriliyor. Körfez'in zararı 500 milyar dolar. Türkiye'de ise sadece enerji maliyetlerine 14 milyar dolarlık bir ek yük bindi. Küresel zarar 2.2 ile 3.5 trilyon dolar arasında. Amerika ile İran 28 Şubat'ta başlayan savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaştı malum. 3,5 aydır süren savaşın küresel maliyetini çıkarttı analistler. Savaşın toplam maliyetinin 2.2 ile 3,5 trilyon dolar arasında olduğunu hesapladı. Bu da küresel büyüme tahmininin %2.9'dan 2.5'a düşmesine, dünya ekonomisinde pandemiden bu yana en düşük seviyenin gerçekleşmesine neden oluyor. Pandemiden sonraki en düşük seviye. Pentagon'un savaş boyunca maliyetinin 29 milyar dolar olduğu da dillendiriliyor. Ancak dolaylı harcamalarla bu rakamın 100 milyar dolara da ulaştığı vurgulanıyor. Savaşın hane başı maliyetinin ise 750 dolar olduğu kaydediliyor. Savaşın sadece Amerikan halkını oluşturduğu ek yükse 100 milyar dolar civarında. Uzun vadede bunun 600 milyar dolara kadar ulaşabileceği vurgulanıyor. Gelelim savaşın Türkiye'ye olan zararına. Türkiye'ye en çok enerji faturası üzerinden yansıdı savaş saldırı. Petroldeki yükseliş ve LNG arzındaki daralma nedeniyle Türkiye'nin enerji ithalat faturası 2026'da yaklaşık 14 milyar dolar arttı. Gübre fiyatlarının da 3 ila 5 milyar dolar ek maliyet oluşturduğu vurgulanıyor. İran'ın kaybı 100 ila 270 milyar dolar civarında. Bölge ülkeleri İran'dan gelen drone saldırılarını engellemek için 11,5 milyar dolarlık harcama yaptı. Hürmüz Boğazı'nın 3,5 ay kapalı kalmasıyla Körfez ülkelerinin yaşadığı gelir kaybının 500 milyar dolar civarında olduğu da tahmin ediliyor. %30 ile 40 civarında artış gösteren gübre fiyatları yüzünden küresel maliyetinde 400 milyar doları aşması bekleniyor değerli dinleyiciler. Bu işin mali tarafı. Bir de ölenler var. Onlar öldüğüyle kaldı tabii. 28 Şubat'ta başlayan savaşın can bilançosu maalesef bu. İran'da en az 3468 İranlıların hayatını kaybettiği açıklandı. En az 3468 İranlı öldü. Lübnan'da da çok ciddi sayıda ölü var. Çünkü katil İsrail aralıksız Lübnan'a saldırıyor. Dün bile saldırdı ve öldürdü. 3783 Lübnanlı hayatını kaybetti. Amerikan askerlerinin resmi sayı bu. Ölülerinin sayısı 13. İsrail'lerde 31 ölü var, Irak'ta 118, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu sayı 12, Kuveyt'te 7, Suriye'de 4, Suudi Arabistan'da, Umman'da, Bahreyn'de bu sayı, ölü sayısı 3 ve aynı zamanda 3 de Birleşmiş Milletler askerinin öldüğü ifade ediliyor. Trump'ın barış açıklaması İsrail'de hoşnutsuzluğa neden oldu. Güvenlik Bakanı Ben Gvir, ki bir numaralı katillerden, provokatörlerden biridir Ben Gvir, "Bu bizi bağlamaz, Amerika'nın sömürgesi değiliz biz," dedi. Anlaşmaya rağmen Lübnan'a saldırdı İsrail ve Savunma Bakanı Katz yine İran'ı tehdit etti. "Eğer müdahale ederse vururuz," dedi. Anlaşmanın sabote edilebilmesi ihtimali, Başkan Erdoğan'ın da ısrarla vurguladığı ihtimal olarak kendimizi haberlerin doğrulatıcısı olarak bulmamıza neden oluyor. İsrail tarafından muhtemeldir bu sabote edilecek gibi. Hürmüz Boğazı 30 gün içinde yeniden açılacak ve İran'ın 30 milyar dolarlık fonlarının da serbest bırakılması bekleniyor. Tahran nükleer silah üretmemeyi taahhüt edecek. Anlaşma içeriğine göre İran'ın petrol ürünlerine yönelik yaptırımları da kaldırılacak. İran'ın petrol ürünlerine yönelik yaptırımları kaldırılacak değerli dinleyiciler. İran kaybetmişe de benzemiyor doğrusunu isterseniz. Bir kısım beklentilerini de karşıladığı rahatlıkla anlaşılıyor. Çok az kaldı. Yani 15 Temmuz ihanetinin, hain darbe girişiminin seneyi devriyesine gerçekten çok az kaldı. Üzerinden geçen 10 yılın ardından firari FETÖ paralel devlet yapılanması mensuplarının Türkiye'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi sürerken Adalet Bakanlığı verilerine göre Türk adli makamları bugüne kadar örgüt kapsamında toplam 2950 iade talebini hazırladı ve merkezi makamlara iletti. Ama uluslararası alandaki en büyük engellerden biri Interpol'ün, yani International Police'in, uluslararası polisin tutumu. Adli makamların hazırladığı kırmızı bülten talepleri Interpol Genel Sekreterliğine iletilmiş olsa da hali hazırda kabul edilmiş bir kırmızı bülten yok. Adalet Bakanı Akın Gürlek tüm iade dosyalarının yeniden ele alındığını söylüyor. Yeni deliller tekrardan ilgili ülkelere gönderilecek ve dosyalar güncellenecek. Beyin takımının Türkiye'ye iadeleri konusunda yeniden girişimlerimiz başladı diyor. O baş teröristler Türkiye'ye o günden bugüne gönderilmedi. 10 yılı aşkın süredir gönderilmedi. Mesela Ahmet Kara yok. Mustafa Özcan FETÖ'nün önemli isimlerinden, terör örgütünün yöneticilerinden yok. İade edilmedi. Cevdet Türkyolu, Şerif Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı isimli terörist yok. Süleyman Tiftik yok. İsmail Büyükçelebi, Cihan Kansız, Naci Tosun, Hamdullah Bayram Öztürk isimli FETÖ'cüler Türkiye'ye iade edilmedi. Bunlar bir çırpıda bizim saydıklarımız, ama maalesef 119 ülkeye gönderdiğimiz iade dosyalarına rağmen gönderilmiş değil. Bu taleplerin büyük kısmı Avrupa ülkeleri ve Amerika üzerinde yoğunlaşıyor. İstatistikler en çok iade talebinin 777 dosyayla Almanya, 428 dosyayla Amerika, 142 dosyayla Belçika'ya iletildiğini ortaya koyuyor. Ancak bu ülkelerdeki süreçlerin büyük bir kısmı ya reddedildi ya da halen karara bağlanmamış durumda, öyle bekliyor. Örneğin Almanya bugüne kadar 519 talebi reddederken Amerika 355 dosyayı halen karara bağlamış değil. Interpol İcra Komitesi'nin 2018 yılında aldığı FETÖ taleplerinin siyasi içerikli olduğuna ve tüzüğün 3. maddesine aykırı olduğuna dair karar, suçluların yakalanması sürecini sekteye uğratıyor. Yabancı ülkeler, Türkiye'nin iade taleplerini çoğunlukla mültecilik statüsü, vatandaşlık ve yargılamanın siyasi saikle yapıldığı iddiası ve kötü muamele ihtimali gibi gerekçelerle reddediyor. Bugüne kadar toplam 1072 iade talebi bu ve benzeri nedenlerle olumsuz sonuçlandı. İade taleplerinde ise Romanya'dan 2, Cezayir'den 1 olmak üzere çok az sayıda, sınırlı sayıda dosya bulunuyor. Bir acayip müttefiklerimiz, biz hariç herkesin dostu.
2: 7 gün, 7 sabah.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 30, Edirne 31, Bursa 33, İzmir açık 34, Muğla 32, Denizli 35, Antalya az bulutlu 29 derece, Adana 34, Mersin 31, Ankara parçalı bulutlu 29, Konya 30, Sivas 26, Düzce 32, Samsun az bulutlu 28, Trabzon 25 derece, Erzurum çok bulutlu 24, Elazığ 31, Kars 23, Diyarbakır 35, Mardin 34, Şanlıurfa açık 37 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 43, Bakü 30, Berlin 22, Pekin 29 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
0: Biz bu yayına sabah saat 7 itibariyle, Türkiye saatiyle 7 itibariyle başlıyoruz ve bu dakikaya kadar da 8.56'ya kadar da sürdürüyoruz. Eksik olmayın, siz de oradasınız, bize eşlik ediyorsunuz. Ama kısmet olursa yarın sabah yine aynısını yapalım. Dünyayı, Türkiye'yi konuşalım, üstelik satır arası gerçeklerini de atlamadan, ihmal etmeden. Ben Mehmetcan, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
6: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
7: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
6: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
7: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
11: Aşkı kalbimi.
12: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
13: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde.
14: Daikin, doğru hava uzmanı.
9: Ford Garaj Oto Ekspertiz.
14: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
15: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Reklam.
17: Radyo 7.
18: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: Reklam.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
16: Velcare'le yaşamayı seveceğim.
17: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Hayırlı sabahlar kıymetli dinleyenler. Burası Radyo 7 ve bu salı sabahında ben Erkan Koç. Yine nefis bir repertuarla sabahınıza eşlik edeceğim. Saatimiz 11'i gösterene denk. Hoş geldiniz.

Yaşamak ne güzel. Yüce Mevla'ya şükürler olsun. Bu sabaha da uyandırdı bizleri. Size hayırlı, huzurlu, çok güzel bir gün diliyorum. Allah gönlünüze göre versin. İşinizi, gücünüzü rast getirsin. Programı Orhan Gencebay şarkılarıyla açtım. Fena da olmadı, bence güzel oldu. Ne dersiniz? Şarkılar var, türkülerin en hası var. Şimdi Ayna grubundan Giresun yöremize ait sabahın bu dakikalarına yakışacak keyifli bir eser geliyor.

İş yerinde olanlar, şu an mesaide sesimi duyanlar, Allah kolaylık versin. Hayırlı işler diliyorum tüm esnafımıza, tüm ticaret yapanlara. Bereketli bir gün olsun inşallah.

bu türküyü dinlerken aranızda mutlaka Kemal Sunal'ı hatırlayanlar vardır. Olmuştur diye tahmin ediyorum Kemal abiye de. Allah rahmet eylesin diyelim bu vesileyle. Bugün Erkan'la Çok Canlı'da çok müzik, az muhabbet olacak. Tam bir müzik ziyafeti olacak.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
8: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
12: Tek aşkı kalbimi.
13: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
16: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
4: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Bir reklam.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Reklamların ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada mis gibi bir eser var. Harika bir yorum var. Türkiye'nin radyosu, Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda, Radyo 7'desiniz.

Bugünkü repertuar bir başka, onu sizlere söyleyeyim. Sıradaki eserimiz Bir Şekilde Sevdiğinden Ayrı Kalanlar. Onu özledim diyenler size gelsin.

Bir eser bitmeden diğeri başlıyor. Az muhabbet, çok müzik. Programımızın ikinci saatine Büyük Usta'yla Müslüm Gürses'le başlıyoruz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr. Pilot Garaj Shop'u
5: ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Shop'u
6: ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Gücüm yetene kadar. Bu şarkı yaklaşık 20 yıl kadar önce Şükriye Tutkun tarafından seslendirilmişti. Yeni bir düzenlemeyle 2026 yapımı bir yorumla dinlediniz. Yenilerden devam edelim.

Müziğimizin en seçkin eserleri, her tarzın en iyileri. Radyo 7'de. Şimdi tarzımızı değiştirelim ama kalite devam. Türkü tadında şöyle bir iki eser sıralayacağım sizler için.

Aldın aklım bir bakışta, yaktın yürek ateşte. Bir Neşet Ertaş türküsüydü. Sesini çok sevdiğim ve çok kıymetli bir dostum Deniz Toprak'tan dinlettim eseri sizlere. Yine sesini sevdiğim bir başka dosta bırakacağım mikrofonu. Bu da nefis bir eserdir. Onur Şan söyleyecek. Anladım.

0: topluyor. Maksimum dolar 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya maksimum mobilden 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programda son 20 dakika ve bu bölüme de bir Ahmet Kaya şarkısıyla başlayalım. Ardından yine özgün müzikten çok özel bir eser gelecek.

evlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

Saki Çimen'den dinlediniz bu eserimizi ve artık programda son iki eser değerli dinleyenler, tarzımızı değiştirerek geçeceğim bu bölüme. Radyolarını yeni açanlar, hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin en iyisi. Ben iyi müzik dinlerim diyenlerin programı Erkan'la Çok Canlı'dasınız. Her gün farklı bir bölüm oluyor. Salı günleri tam bir müzik ziyafeti. Aralara az giriyorum, şarkıları konuşturuyorum.

Huzurlarınızdan ayrılma vakti geldi efendim. Ben Erkan Koç. Sizlere çok güzel bir salı günü diliyorum. Ve stüdyodan ayrılıyorum. Ama sizler lütfen radyoyu da kalmaya devam edin. En güzel eserlerle ve muhabbetleriyle arkadaşlarım sizlere gün boyu eşlik edecekler. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de yine Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Reklam.
7: Vakıfbank sunar.
8: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

seni düşündüm, bir de kendimi. Sana rağmen seni, bana rağmen beni, böyle ikisinin arasında kaybolan onca şey var değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkıları Radyo 7'de sizlerle olacak. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan. Mikrofonda yerimi aldım. Sözleştik. Güzel şarkılar bizleri bekliyor. Keyifli bir sohbete hazırsanız ve radyolarınızın sesi de açıksa hoş geldiniz.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Sevmesem de alışırım zaten. İnsan neler alışmıyor ki baktığımızda. Yokluğa da alışıyoruz, suskunluğa da alışıyoruz. Bir zamanlar vazgeçilmez sandıklarımıza da alışıyoruz. Yapamam dediklerine de hayat her şeye alıştırıyor bir şekilde.

Hayatımızı ağlamayalım da efendim, daha da güzelleştirelim, en güzel halini yaşayalım birlikte. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını hem bizler dinleyeceğiz hem de sevdiklerimizi dinleteceğiz, değil mi? Kimler nerede dinliyor bize? Direksiyon başında olanlar, kolaylıklar diliyorum. İşinin başında emek verenler, evde çayını yudumlayanlar. Şöyle bir selam göndereceksin siz de programda, değil mi? Türkiye'nin, dünyanın her köşesinde Radyo Ede sizlerle olacak. Haberiniz olsun, bu güzel şarkılar da bizlere eşlik edecek.

Ya ne güzel anlattı, o kendi yolunda yürüyor ya da öyle zannediyor. Kalbi çoktan koşmuş gitmiş. Ne plan soruyor ne zamanlama. Ama bir taraftan da baktığımızda diğer tarafta cevap verecek sanki. Ne dersiniz? E kalp başka konuşur, akıl başka ya. İnsan bazen en büyük savaşı da böyle kendi içinde verir. İşte cevap niteliğinde. Aşk beni sevmedi.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ve tüm zamanların en güzel şarkılarını sevdiklerimize armağan edeceğiz dedik. Kimlerle beraber dinliyorsunuz? Tavsiye üzerine dinleyenler var mı? Ya da Radyo 7 mobil uygulama üzerinden dinleyenler var mı? Onları da söylerseniz sevinirim. Radyo 7 WhatsApp üzerinden an itibariyle görüyorum fotoğraflı mesajlar gelsin istiyorum. Özellikle fotoğraflı mesajlar. Çayınızı kahvenizi aldınız mı, yollarda mı dinliyorsunuz bizi, kimlerle beraberseniz 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattımız. An itibariyle fotoğraflı mesajlar için ben şu anda görüyorum gelen mesajları, birazdan bakacağım. Radyo 7 Instagram, benim fotoğrafımın altına yazar mısınız isimlerinizle birlikte lütfen? Onlara da yer veriyorum program dahilinde. Demedi demeyin.

Ne kahve ne çay değil mi? En çok hatıralara, sesine, içinde kalanlara. Daha ne olsun, bazı alışkanlıklar böyle işte. Bırakmak istiyorsunuz, kolay olmuyor. Kimi şehrine, kimi bir insana, ne bileyim, kimi anılarına, hatıralarına. En zor vazgeçtikleri insanın bunlar değil midir, değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzellerini dinlerken mesajlara geçeceğim. Birazdan geçeceğim. Görüyorum, geliyor. Harikasınız. Ama önce şöyle bir isim ver diyelim.

0: Eda Özdemir ile Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 46,30, avro 53,73, gram altın 6441, çeyrek altın 10613 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14487 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara dur, papatya gibi doğal

0: için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da. Altın
1: Yıldız Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Vakıfbank'la program devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Bu güzel şarkı fazlasıyla duygusal bir şarkı. Radyo 7'de sizlerleydi. Ankara Ekode'de değil mi? Bizleri dinliyor. İyi yayınlar dilekleriyle isimlerinizi yazınız lütfen.

0: Kayseri'de online çalışıyor. Bilgisayarı da açık. Bizimle beraber sıradaki çarpıyı ofis arkadaşları ve kendisi gibi online çalışan Fatma Hanım, duyuyor musunuz? Balıkesir'de Zeki Hanım var. Kavun çapasında sizi uygulamadan dinliyorum demiş. Bütün çalışanlara da kolaylıklar diliyor. Sağ olsun.
1: Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Şu anda kendisi dinliyor. Kimi dinliyor acaba? Uzun bir yolculuk yapan, Uğur abisi için şarkı isteyen ama kendi ismini yazmayan dinleyicimiz. Bu fotoğraf kimindir? Almanya'da Aygül Kaptan, her gün dinliyorum, takıyorum kulaklığı, zevkle sizleri dinliyorum demiş. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size. Uzun yol şoförleri var, onlara da buradan selam olsun. Afyon, Emirdağ, Salihler köyünde Selçuk Turan bizimle birlikte traktörüyle tarla sürerken dinliyor. Kolay gelsin. O da benden bir şarkı istiyor. Gönderirim tabii ki.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD'nin deniz ablukasını kaldırma kararının ardından deniz ticaretinde ilk somut adımlar atıldı. Alınan kararla birlikte ilk İran gemilerinin eski abluka bölgesinden sorunsuz bir şekilde geçiş yaptığı belirtildi. Savaş öncesinde günlük ortalama 130 ticari geminin kullandığı Hürmüz Boğazı'nda harbe bağlı büyük bir durgunluk yaşandı. Haziran ayının ilk yarısında geçiş sayıları tek haneli rakamlara kadar düşerken, mutabakatın duyurulduğu 15 Haziran günü Boğaz'dan 3 gemi geçiş yaptı. İstanbul merkezli 3 ilde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Usulsüz iskan raporu düzenlendiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı son dönemde beyaz et fiyatlarında yaşanan fahiş fiyatları üzerine inceleme başlattı. Denetimler sonucunda İstanbul'da faaliyet gösteren ve usulsüz fiyat artışı yaptığı tespit edilen marketlere toplam 10.114.595 lira idari para cezası kesildi. Sıfır Atık Vakfı doğanın korunmasına ve su kaynaklarının temizliğine yönelik yeni vizyon planını paylaştı. Vakıf, önümüzdeki 2 yıl içinde 120'den fazla sulak alan, göl ve derede özel çevre temizlikle koruma projelerini hayata geçirmeyi hedefliyor. Trakya genelinde son dönemde aralıklarla etkili olan yağışlar, bölgedeki su kaynaklarına can suyu oldu. Yağışlar sayesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan barajların doluluk oranlarında gözle görülür bir artış kaydedildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 29, Ordu 26, Kars 23, Siirt 32 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Trafiğe Mayıs'ta 159.623 aracın kaydı yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin e-ticaret platformlarını ayıplı mal sorumluluğundan muaf tutan yasal düzenlemeleri iptal etmesi sonrası Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir çalışma yapacağı belirtildi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

nasıl güzel şarkıdır. Vallahi bu güzel şarkıları yıllar sonra, hani yıllar var ki diyor ya, yıllar sonra biz aynı güzellikte dinliyor muyuz? Vallahi dinliyoruz. Bence kaldığı yerden de devam ediyor. Aynı güzellikte sevdiklerimize de armağan ediyoruz. Ama durun, daha son söz var. Daha son sözü söylemedik. Bakalım neler olacak.

0: Allah'ım bu nasıl güzel bir fotoğraftır. Harika bir gün diliyor. Gününüz gönlünüzce geçsin. Geçsin tabii. Hep beraber geçsin. Torunu Kerem. Ah Kerem yakalamış. Allah'ım nasıl güzel, seviyor öyle. İsviçre'den selamlar gönderiyor. Dedesi Mustafa. Anneannesi Arzu Yaman göndermişler. Keçiyi severken. Allah'ım yarabbim kendisi de çok güzel. Gönderelim ona da.
1: Umurumda bile değil. Başucumda resim hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Ben çok severim bu şarkıyı. Vallahi ne zamandır da dinlemediğimi fark ettim. Ay dedim, şöyle bir içimiz coşsun. Yani coşsun derken sadece böyle hareketli şarkılarla değil, değil mi? Duygularınızı böyle tercüman olan güzel şarkılarda sizleri harekete geçirebiliyor. Ve bazı şeyler nasip. Hani çok uğraşırız, bekleriz, evet emek harcarız. Şarkı bunu anlatıyor. Bakalım sonu nasılmış?

açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

En sonunda ben de sevdim, imdat diyor. Ne yapıyorsunuz? Konya'da Altıntekin Dedeler Mahallesi'nde Musa, yağmur öncesi şeker pancarına gübre atıyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum. Oh oh, bol olsun, bereketli olsun inşallah. Kahveler hazır, danteller yapılıyor. 11 yıldır Radyo 7 mobil uygulamadan bizleri keyifle dinleyen Balıkesir'deki dinleyicimiz, isim neydi?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Nuri Killigil, Osmanlı subayı, Türk general ve sanayicidir. Enver Paşa'nın kardeşi olup Kafkas İslam Ordusu'nda önemli görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi girişimlerinden birini kurarak silah ve mühimmat üretmiştir. 2 Mart 1949'da fabrikasında meydana gelen şüpheli patlamada hayatını kaybetmiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Velcare Seramit Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Ekspertiz. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sedat Bey çiftliğin küçük patronu. Sıradaki şarkıyı da emekçi kardeşlerine istiyor. Kütahya Tavşanlı'da. Ah çok güzel bir fotoğraf. Teşekkür ederim bu arada. Hatay'da Hasan Bey var. Efendim öğretmenmiş kendisi. Not ve evrak işlerini hallederken radyoyu mobil uygulamadan sizleri dinliyoruz demişler. Harikasınız, teşekkürler. Mesafeler uzak olsa da Radyo 7 ile Eda Hanım'la kısalır tabii ki kavuşmalar. Kendisi not ve evrak işlerini

Kıymetini bilelim kıymetli. Önümüzde kaç kiraz mevsimi var, Allah bilir. İyi yayınlar Eda Hanım. Teşekkür ediyorum. İzmir Ayrancılar'da Şebnem Hanım selamlarını gönderiyor. Kendisi için ve radyoyu iyi dinleyen herkese güzel bir şarkı göndereceğim. Ay maşallah çok güzel fotoğraf göndermiş bana. Erciyes'ten selamlar gönderen kamyoncu Kadir Bey. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum yollarda olan bütün şoför arkadaşlarımıza buradan. Yaprak toplarken bizleri dinliyor. Manisa Salihli'de Rukiye Hanım var. Sıradaki şarkıyı istiyor. Ben de radyoyu da uygulamadan dinliyorum demiş. Harikasınız. Vallahi güzel görünüyor yapraklar bu arada maşallah.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtel huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna geldik. Edal saatler bitti. Ama yarın yine aynı saatte Radyo 7'de görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

İran, Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldiği maçta 2-2 berabere kaldı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son şampiyon Arjantin, Cezayir ile karşı karşıya gelecek. Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası organizasyonunda görev almaya hazırlanıyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,30, avro 53,76, gram altın 6462, çeyrek altın 10.640 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.526 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Nevşehir Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri, Toprakkale İskenderun yolunun 34-38. kilometreleri, Muğla Denizli yolunun 19-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de. Reklam.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: İyi akşamlar.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Kale Kilit.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emekliliği.

0: Türkiye.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Vakıfbank Winov sunar.
2: Hamil. Hisse senedi, çek ve benzeri kıymetli evrakı elinde bulunduran kimseye verilen addır.
1: Vakıfbank Winov sundu.
0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
3: uzmanı. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371

0: Radyo 7 Haber.
1: Tam 107 gün süren Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş resmen sona erdi. Amerika Başkanı Trump, taraflar arasında varılan mutabakat zaptının elektronik ortamda imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması ve deniz ablukasının kaldırılması öngörülürken, gözler Cuma günü İsviçre'de yapılacak tarihi yüz yüze imza törenine çevrildi. Amerika ve İran arasındaki savaşın sona ermesi küresel piyasalarda tam anlamıyla bayram havası estiriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 23 kuruş indirim geldi. Meclis Başkanı kurtulmuş DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Terörsüz Türkiye başlığı altında gelinen son aşamanın masaya yatırıldığı zirvede meclis çatısı altında atılacak yeni yasal adımlar değerlendirildi. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı. Kırklareli'nde dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli fırtına, yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti. Cadde ve sokakların adeta göle döndüğü kentte fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, vatandaşlar sığınacak yer aradı. Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya düşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkalı Arnavutköy metro hattını 19 Haziran'da hizmete açacağını duyurdu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %51 seviyesinde. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Ali Beyköy yönünde sol şeritte trafik kazası var. Bağlantı yolu Kağıthane Kavşağı Kemerburgaz katılımındaysa sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik her iki yönde yoğun akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretimi dün günlük bazda yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Trafiğe Mayıs'ta 159.623 aracın kaydı yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin e-ticaret platformlarını ayıplı mal sorumluluğundan muaf tutan yasal düzenlemeleri iptal etmesi sonrası Ticaret Bakanlığı'nın yeni bir çalışma yapacağı belirtildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Meteorolojiye göre Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Antalya 29, Ordu 26, Kars 23, Siirt 32 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Reklam. Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor. Var var hepsi
4: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

İnşallah unutulmamışımdır. Radyo 7'de 14 ve 24 gölge saat. Şu an beni duyduğuna göre unutmadın. Hatırlanmak güzel şey be. Allah herkese nasip etsin. Efendim? Doğru söylüyorsun. Yani nasıl hatırlandığın da önemli. Peki, hoş geldiniz. Gölgedesiniz.

Sevgili dostum, herkes biraz tanımak ister çevresini, başka insanları. Fakat bunun için aslında süper bir yol var. Çok net, çok kısa bir yol. Aslında bu yol senin kendini tanımanı da sağlar. Neye bakacaksın biliyor musun? Başkalarında rahatsız olduğu şeylere. Sana onu öyle bir anlatır ki, o rahatsız olduğu şeyler. Pırıl pırıl tanırsın. Evet, dediğim gibi, kendini de.

14 gece 24 buralardayım. Adım Talha, Bora, Öge, namı diğer gölge. Duyanlar duymayanlarla paylaşsın diye tekrar ediyorum. Evet, bu arada sosyal medya hesaplarımdan yazdım, yayındayım. Adınızı ve şehrinizi yazın diye. Bir bakın, birazdan Instagram'a da ekleyeceğim. Ya hepsini değil ama bazılarını sizi de sıkmadan yayında paylaşmayı planlıyorum. Evet, türkülerim yarım kaldı diyecek bu türkü. Ama bir yere gitmeyin, program yarım kalmasın.

Öyledir. Bazı acılar vardır. Uğradığında var ya, uğradığı kalbi de ruhu da adamı da yerle bir eder. Tabii. Eser kalmaz eski halinden. Fakat bazı acılar da vardır ki yaşayan bir ölüye dönmüştür. Bak bak, bir acı diyorum. O acı tekrar onu diriltir bir nevi. Bazı acılar kutsaldır. Adam eder adamı.

0: bu türkü beni perişan ediyor. Niye? İçinde bir tane cümle var diye. Tam beste güzel, okuyuş güzel de. Diyor ya, ko başın sağ olsun, sana yar mı bulunmaz?
1: Yarda nem kalan.
0: Vay vay vay. Başın sağ olsun derken, sevgilisi öldüğü için değil, gitmiş olan diyor, senin için ölmüş olsun.

Unuttum tüm insanları, bazen bazılarını unutacaksın ki aklına gelesin. Kendin. Çoğu zaman başkalarına koşturmaktan insan kendine geç kalır.

Bazı yerlerde olursun. Bu herhangi bir yer olabilir. Nere olduğundan ziyade odaklanman gereken şu. Çok fazla kendini anlatmak noktasında çırpınıyorsan, ulan ben ne yapıyorum diye böyle bir yorgunluk, böyle bir çaresizlik hissediyorsan, bak, orada ya yanlışsın ya da çok kalabalık bir yanlışa düşmüşsün demektir.

0: Lanete bak be. Konuşmuş.
1: Vay.
0: Hayata değer bir, yaşamaya değer bir hayat daha doğrusu. Sevmeye değer bir aşk, dostluğa değer bir arkadaşlık. Var mı? Güzel, vazgeçme. Ne eksik ne fazlasını ara. Seni üzenler mi? Onlarla da uğraşma.

Peki mesajlarınıza bakacağım. Sosyal medya hesaplarımda bir fotoğrafımı paylaştım. Yayındayım. Adınızı, şehrinizi yazın dedim. Mustafa Tanoğlu Konya Altın Ekin'den yazmış. Selamlar. Evet sevgili dostlar, Eşref Kütahya'dan, Eşref Bal. Belçika'dan Emre, ne güzel bir mesaj bu ya. Diyor ki, dinliyoruz seni severek, yazmasak da gönlümüz seninle. Allah. Şehitler Diyarı Ankara Polatlı'dan 10 arkadaşla beraber dinliyoruz demiş Cengiz Özköz. Eyvallah. Antalya Aksu'dan Ali Sarıtekeli reis diyor, en eski zamanlarından takipteyim. Eyvallah. Maşallah, maşallah, her yerdeyiz ya. Kastamonu Murat, İstanbul Sinem,

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bar bar hepsi Doku'da bar.
1: Vakıfbank Vinov sunar. Akreditif. Akreditif, belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenleyen bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesim yükümlülüğünü oluşturan, dönülemez nitelikte, ismi geçen alıcıya belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında yapılan ve dolayısıyla şartlı bir banka taahhüdü içeren bir ödeme yöntemidir.
2: Vakıfbank Vinov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Pilot Garaj Shop Expertise.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse...

0: Ordunuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. Sözlerini çok sevdiğim bir türküdür bu. Biliyorsunuz medya grubumuzun Radyo 7 gibi sağlam bir markası daha var, Haber 7. Oradan Tekin Baki beyefendiye bu türküyü armağan etmişler. Hatta ben şöyle diyeyim geniş çapta. Bizi dinleyip de türkü seven, Radyo 7 seven herkese de armağan edelim. Umudum var.

Pekala, hadi radyolarınızın sesini şöyle birazcık açın. Bir iki dakika çevrenizde bir gürültü varsa mümkünse susturun. Size yeni bir şiir yazdım. Daha taze çıktı fırından. Onu paylaşayım. Umarım seversiniz. Buyursunlar. Gönül heybesini boşalttım bugün. Bütün hayalleri yolda bıraktım. Çözülmez sanılan kör düğümün ucunu meçhul bir kolda bıraktım. Vefasız dostların sahte yüzünü, yalanla boyanmış her bir sözünü, içimde tutuşan aşkın közünü sönmüş bir ateşte külde bıraktım. Koştum da yıllarca boşa yoruldum. Bulanık akarken birden duruldum. Kendi yalnızlığımla karıldım. Dünyayı bin türlü halde bıraktım. Artık ne sitem var ne de bir keder. Alnıma yazılmış bir garip kader. Veda saatleri gönülden gider. Ruhumu dilsiz bir dilde bıraktım.

Gözümde kalmadı dünya fiyakası. Yırtıldı ömrümün arka yakası. Eski bir şarkıda son nakaratı, kırık bir sazda telde bıraktım. Kapattım kapımı ardına kadar, zaten bu şehirde her yer bana da. Kalsın meydanda ahile zar, adımı gizli bir ilde bıraktım. Yorgun yüreğimi aldım da elden, vazgeçtim artık esen yelden. Sıyrıldım da her emelden, gölgemi ıssız bir çölde bıraktım.

Sevgili dostlar, yemin edebilirim, samimiyetime inanın, ne kadar uğraştığımı da bilin istiyorum açıkçası. 22 böyle gece bir oturuyorum programa kadar, programdan sonra sabah namazına kadar kitabımla uğraşıyorum. Artık sonuna geldi ya, okumalar yapıyorum tekrar tekrar. Eklemeler, çıkarmalar bitmek bilmiyor. Geçenlerde demiştim ya, bitti, yayın evine gönderdim diye, ama yok, bitmiyor. Daha iyi olsun diye üzerinde uğraşıyorum. Güzel olacak inşallah. İnşallah. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Yürüyoruz dikenlerin üstünde. Vesselam.

0: de yaralı.
1: Ya size gördüğüm bir videoda olanı tarif etmek istiyorum. Beni böyle şeyler çok duygulandırıyor ya. Vallahi. Hani kolay ağlayan bir adam değilim ama bazı şeyler kolay ağlatıyor. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi 3 Afrikalı küçük çocuk, yani en büyüğünün yaşı kaçtır ki? Yani 6 belki. Bunlardan ortadakine bir muz veriyor biri. O çocuk alıyor önce o iki kardeşi ya da arkadaşı. Onlara bölüp veriyor, sonra kendisi yiyor. Ya bak, ayağı yanmayak. Bir yokluk var belli. Ama o yoklukta, o yaşta adamlık yok olmamış. Demek ki adamlık denen şey yaşa bağlı değilmiş.

Ben öldükten sonra mezarıma gelsen ne olur, gelmesen ne? Ben göçtükten sonra ağlasan ne olur, ağlamasan ne? Benim kıymetimi yaşarken bilmedin ya, öldükten sonra bilsen ne olur, bilmesen ne?

0: şey söylüyorsak Allah'ın izniyle boşa söylemeyiz. Ne dedim? Radyonun sesini aç, dikkat kesil. Bak şimdi söyleyeceğim için belki de. Hani tüm anlattıklarımı, dinlettiklerimi koy bir kenara.
1: Rengiz oldu sanırdı sevip solanım.
0: Şimdi hayatını bir çembere almalısın. Benden geçti deme. Yo yo yo. Zararın neresinden dönersen kârdır. Hayatını bir çembere al. Kimileri içeride kalsın, kimileri dışarıda. Ve iki anahtar olacak da. İsimlerini söyleyeyim. Dışarıdan içeri girmenin anahtarı samimiyet. İçeriden dışarı çıkmanın anahtarı ihanet.

Hadi mesajlarınıza bakalım beraber. Şöyle birkaç tane rastgele okuyayım. Hatay İskenderun'dan Delal, günümün her saatinde dinlemeye doyamadığım tek radyosunuz demiş. Program başında dinlettiğiniz Nem Kaldı türküsü bizi bitirdi demiş Aykut Murat. Almanya'dan Suzan Hanım, Bayburt'tan hemşerilerim dinliyormuş Muhsin Karapınar. Sizi her gün dinliyorum, sesiniz huzur veriyor demiş. Almanya'dan Veneta. Veneta Antonova. Eyvallah. Kahramanmaraş'tan Edeler dinliyormuş. Selam olsun. Marmara Beşnoğlu'da yatan kardeşim Caso'ya demiş. Kim? Selen. Kerem, Şikor, Aliko, Emircan hepsine selam demiş. Almanya Münih'ten Necati. Bak yurt içi yurt dışı her yerdeyiz. Abi hepsini okumak istiyorum da şimdilik bu kadar olsun. Bak Allah aşkına mesaja bak. 35 yıldır her yerden yazıyorum sana, bir defa okumadın demiş. Bıraktım artık diyor. Dinler geçerim. Öyle yazmış vallahi. Neymiş adı? Düeroğlu. Düeroğlu. DGR Düeroğlu. Adını yazsaydın vicdansız.

0: Gölge sizler.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometreleri, Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometreleri, Muğla-Denizli yolunun 19-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
5: Bar bar hepsi dokuda bar.
6: Yedi.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
8: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
6: İyi Finans.
7: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
9: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
10: Reklam.
11: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
12: Akses'le iyi yaşa.
11: Akses 25 yaşında.

0: fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Otogaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Docomo'nun katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

yarım kalması gereken her şey yarım kalsın. Bazı şeyler yarım yaşanır. Her şeyi tamamlamaz hayat. Bazen gece vakti güzel bir rüya görürsün, ardından birden uyanır, bir daha uyuyamazsın. Çünkü bilirsin, uyusan da yarım kalan rüyanı tamamlayamazsın. Rüya gibidir işte yaşamak. Bırak bazı şeyler yarım kalsın.

0: iki damlası.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo 7 ve ben bu harika radyoda sizlerin desteğiyle çok uzun yıllardır günde 2 programla sesleniyorum. 14'te ve 24'te. Peki şimdi katılır mısınız bilmem, size bir şey söyleyeceğim. Bir şey anlatacağım. Sormuşlar bir meczuba, demişler zaman nedir? Zaman. Cevaba bak. Zaman demiş, ölümü hak etmemiz için Allah'ın bize tanıdığı süredir. Şimdi bak, buna katılır mısın bilmem ama ben sana net katılacağın bir şey söyleyeyim. Tam sıradaki şarkıyla da bağlantılı. Müslüm Baba diyecek ki, aldana aldana. Ama zamanla ilgili katılacağını düşündüğüm şey şu: aldanıyoruz. Ömrümüz aldana aldana bitiyor. Yıllar aldana aldana geçiyor. Yalan mı?

Yine şöyle bir mesajlarınıza bakacağım sevgili dostlar. Bu sefer diğer bir platformdan bakacağım. Facebook'tan değil. Evet, Ermenek'ten Özbek, yıllardır sosyal medyadan izliyorum. Ses tonun, okuduklarını hayran olarak dinliyorum demiş. Kim bunu söyleyen? Nuriye hanımefendi. Evet, evet, evet, evet. Antalya'dan Ali Mecidiye, sevgili eşim Cennet'le severek dinliyoruz demiş. Kırıkkale'den Fatma Hanım selamlar etmiş. Verdiğin emeklerin karşılığı bizleriz. Çok değerlisin demiş. Çok teşekkür ederim. Hissediyorum, sizler de öylesiniz. Nuray Hanım diyor ki bu nasıl güzel bir program. Eyvallah. Her şeyin en güzeline layıktır benim insanım, milletim, vatanım. Peki. Bir de Ferdi Tayfur dinleyelim. Program.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala. Yeni yazdığım bir dua şiiri var. Malum program duayla başlıyor, duayla bitiyor ya. Bu şiirden bir bölümü okuyayım. Geri kalanını yine bir kapanışta değerlendiririz. Çok sizi sıkmayayım. Bugünün kapanış duası benim dua şiirim olsun yani. Evet.

Yoruldum Allah'ım. Yandım, yandım, küle döndüm. Sana sığındım, sana inandım. Dayandım da güle döndüm. Dünyanın yükünü sırtıma vurdum. Nihayet huzuru sende buldum. Yıllar boyu kendimi yordum. Kapına geldim. Artık sana döndüm. Aşkının tadı kalbime doldu. Şükür ruhum sahibini buldu. Gönül bahçem çiçek oldu. Boş bir petek idim. Bala döndüm. Bala döndüm. Sen boşa döndürme ya Rabbi. Kabul et ya Rabbi. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine radyo 7'mizde buluşacağız. O vakte kadar hatırla. Dün gitti. Yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz, gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Reklam. Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
5: uzmanı. Pilot garaj, oto ekspertiz.
6: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
7: Baba büyüksün!
6: Diyerek babasına sarılıyor.
8: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
9: İyi akşamı yapar.
5: Pilot garaj, oto ekspertiz.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Radyo 7 Haber.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret koridorunun açık tutmasının önemine dikkat çekti. Fidan, Boğaz'ın serbest ve kesintisiz geçişi açık olmasının, küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret için hayati değer taşıdığını vurguladı. ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer programına yönelik sert ve kararlı mesajlar vermeye devam etti. İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah geliştiremeyeceğini belirten Trump, aksi bir durumda ülkenin akıl almaz sonuçlara katlanacağını ifade etti. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, ABD ile İran arasında sağlanan yeni mutabakat hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu. Bu uzlaşmanın bölge istikrarı için kritik olduğunu belirten El Sani, kararın hem Orta Doğu hem de İran için iyi bir gelişme olduğunu söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, Lübnan sınırındaki saldırıların genişletilmesi yönünde skandal bir çağrı yaptı. Ateşkese rağmen ordunun Litani Nehri'ne kadar olan tüm Güney Lübnan bölgesini işgal etmesini ve buradaki her şeyi yerle bir etmesini istedi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, İşgal altındaki Batı Şeria'da gerilimi tırmandıracak yeni bir adım attı. Smotrich, tamamen ilhak etmeyi hedefledikleri El Halil kentinin idari ve güvenlik statüsünü belirleyen El Halil anlaşmasını tek taraflı feshettiklerini duyurdu. İstanbul Ümraniye'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücüyü muştayla darbeden saldırgan, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayın ardından adli süreç başlatılırken kavgaya karışan taraflara trafik ve kamu düzenini ihlalden toplam 180 bin lira idari para cezası kesildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Amerikan doları 46,30, avro 53,70, gram altın 6475, çeyrek altın 10.657 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.490 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak yoğun, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: Burası Radyo 7.

İran, Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldiği maçta 2-2 berabere kaldı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada son şampiyon Arjantin, Cezayir ile karşı karşıya gelecek. Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası organizasyonunda görev almaya hazırlanıyor.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Garaj Oto Ekspertiz.
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Anne.

Ah o papatya neler çekiyor, neler çekiyor efendim. Sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Aşkın Sesi bendeniz, ben Harsaroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz Radyo 7'mizde işte başladı. Çok şükür kavuştuk. Hoş geldiniz ve aşk olan.

insanı öyle bir noktaya getirir ki, canlar, programlarda sık sık değinirim, kimseye zararın olmaz, kimseye zarar vermemişsindir, çok güzeldir. Ama ve lakin, bu tarafta kimseye zarar vermemekle birlikte en kıymetlisine, yani kendine çok büyük bir zarar ver.

Çok tatlı bir şarkı değil mi? Bir kuş gibi uçtu ömrüm. Osman Berber'i dinledik. Radyo 7'de sevgili Can Bağları, Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali İbruli tabii ki devam ediyor. Ve şimdi yine güzel bir şarkı, zalim bir şarkı hemen gelsin. Mesafeli olmak. Mesafeli olmanın en iyi yanı ne olabilir? Mesela kararlarını sorgulayamazlar. Düşüncelerini yargılayamazlar. Ve sen izin vermedikçe hayatına da dahil olamazlar. En güzeli değil mi? Mesafe. Aşk alanı.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 46,30, avro 53,75, gram altın 6461, çeyrek altın 10.624 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.485 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
6: Virman, bir banka hesabında bulunan fonların aynı müşteriye ait başka hesaba aktarılması işlemidir.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: 1 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
11: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
12: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: da 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam yapar.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Anahtar teslim mutluluk.
6: Umran Oto Ekspertiz.
2: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Bir reklam.
11: Ayran diyorum.
12: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
14: Reklam.
15: Radyo 7.
16: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: dünyanın derdi biter mi? Bitmez.
1: Ne verdin
0: hiç
1: ki?
0: Bitmez hem de. Biri biter diye mi başlar? Tabii herkesin kendine göre bir derdi vardır. Kimsenin derdini küçümsememek lazım. Herkesin kendine göre. Rabbim herkesin dağına göre kış vermiştir çünkü. Herkesin kaldırabileceği kadar yük vermiştir. Aşk Allah'ım.

Sultanı Mevlana der ki, seni bırakıp gidenlere üzülme, onlar seni kaybettiğine üzülsün. Evet. Çünkü en zor zamanlarında en sevdiklerini kaybetmek,

ve de değiştikçe güçlenirsin. Çünkü kırıldıkça değişmeye devam edersin. Güçlendikçe umursamazsın. Evet evet. Farkında olmadan aslında sana bir nevi iyilik yapıyorlar. Onlara teşekkür et. Aşkım.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra

0: Kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enapharma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
6: kalbimi. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.

0: Altiz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Garanti olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Migros hepinize iyi gelecek.
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump, Cuma günü imzalanması beklenen anlaşma öncesi İsrail'e ateş püskürdü. İsrail yönetiminden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren Trump, İran'la sürecin iyi ilerlediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin çatışma sürecinde oyuna gelmediğini belirterek kalıcı barış ve istikrar vurgusu yaptı. CHP'de fırtına öncesi sessizlik vardı. Geçen hafta çıkan olaylardan sonra grup toplantısı yapılmadı ancak karşılıklı düellonun yarın devam etmesi bekleniyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi. Kulislerde en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı tartışılmaya başlandı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi organ nakli alanında dünya çapında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Merkezde karaciğer nakli bekleyen ve uygun bağışçı bulunamayan hastalar için geliştirilen çapraz nakil sistemiyle dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli başarıyla gerçekleştirildi. Vergi borçlularına yeni yapılandırma imkanı geldi. Faiz oranı düşürüldü, borçlar taksitlendirildi. Ancak araç sahipleri için bir parantez açıldı. Yapılandırılan borç tamamen ödenmeden araç satışı yapılamayacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. Kilometreleri, Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometreleri, Ünye-Fatsa yolunun 29-31. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Brent petrol düştü, motorine indirim geliyor. Motorinin litre fiyatına 40 kuruştan fazla indirim yansıyor. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile ABD arasında ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri kabul etti. Konut fiyatlarındaki reel düşüş Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %6,1'e ulaşırken son 28 ayın 27'sinde fiyat azalışı görüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Ali Kuşçu, Semerkant Rasathanesi'nin baş astronotu iken Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a geldi. Osmanlı'da matematik ve astronomiyi geliştirdi. İstanbul'un enlem ve boylamını hesapladı, ayın yüzeyini inceleyen ilk bilim insanlarından biri oldu. Ayasofya Medresesi'nde ders verdi, Osmanlı bilim dünyasını güçlendirdi.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: de ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı. Şansa kalmaz
4: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: insanın bir insandan, bir kadının bir erkekten, bir erkeğin bir kadından, bir arkadaşın bir arkadaştan, bir dostun bir dosttan alacağı en güzel hediye. En güzel hediye. Evet. Güvendir. Güven. Aşk ol.
1: Bakışların bana biraz

Sevilen eserlerden birini merak etme sen ve Murat Boz yorumuyla dinledik efendim. Ve devam edelim bir başka güzel eserle Radyo 7'de. Varsın, olmasın, neler bilmem ki. Yatların, katların, arabaların bilmez miyiz?

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk çağırıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: tut.
1: Her nesnenin bir bitimi var. Evet. Eşyalar eskir. İnsan yıpranır, yaşlanır. Ve ölür. Ne bileyim, birçok şey var. Ama her şeye rağmen hayat çok kısa. Evet. Uzun gibi gelse de değil. Keşke insanlar mesela işte kelebeğin ömründen bir ders çıkarsa, mal mülk, para, pul, hırs yerine sevdiklerine,

0: Mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır
3: sana Maksimum. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
6: kalbimi. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Geldiniz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
11: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Bir reklam.
13: Kocakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
14: Reklam.
15: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

nice baharlar göresiniz inşallah. Orada sen hiç mi bahar görmedin diyen, şu cümlenin karşılığında içime de gelen her biriniz, şu an sesimi duyan bütün sevgili dinleyenlerimiz, nice baharlar görürsünüz inşallah. Ve sarı lalelerle şöyle devam edelim. Lale vakti değil mi? Artık şöyle gözümüzün alabildiğince güzel laleler, sarılar, kırmızılar değil mi?

Kadınlara göre erkekler güvenilmez. Erkeklere göre ise kadınlar güvenilmez. Yani cinsiyetle alakası yok bence. Sevgili canlar, karakter meselesi bu. Kadında da olabilir, erkekte de. Karakter sağlam değilse güvenilmez olur. Kadına da, erkeğe de, hepsine de olabilir. Allah hepimize sağlam karakter nasip etsin. Her konuda, her mevzuda.

Sevgili Can Bağları, bir kan anonsum var. Telefonlar çıkarılsın, hemen bir not alınsın. Başakşehir Çamsakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan acil bir hasta için 4 ünite ABRH pozitif beyaz kana ihtiyaç vardır. 4 ünite ABRH pozitif beyaz kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek kişinin özellikle erkek olması gerekmekte. Ve iletişim numarasını hemen bildireyim: 0533 443 37 18. 0533 443 37 18. 4 ünite ve ABRH pozitif beyaz kan ihtiyacımız var. Şimdiden ilgi yapacak, yardım edecek

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standartlarınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
7: hava uzmanı. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
9: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden 2 tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
10: Baba büyüksün!
9: Diyerek babasına sarılıyor.
11: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
12: Yakışanı yapar.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
16: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
17: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
18: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
18: Mutlu Akü bir numara.
19: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
19: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
20: Velker Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'de yaşamayı
21: seveceğim. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
22: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump, İran'la varılan anlaşmanın ikinci aşamaya geçtiğini belirterek Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılacağını belirtti. Trump, "Ben olmasaydım İsrail çok uzun zaman önce ortadan kalkmış olurdu" ifadesinde kullandı. MHP lideri Bahçeli erken seçim iddialarına son noktayı koydu. Seçimin zamanında yapılacağını söyledi. Ankara'da konuşulan tarih 16 Nisan 2028. Oyuncu Ece İrtem'in ani ölümü herkesi sarstı. Bir gün önce 35. doğum gününü kutlayan genç oyuncunun yürüyerek geldiği evden cenazesi çıkarıldı. Ölümüyle ilgili kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken İrtem'in cenazesi yarın İzmir'de toprağa verilecek. Malatya'da ilk kez 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi. Aynı anda 16 ameliyat birden yapıldı. Dünyayı heyecanlandıran çapraz nakli merkezi Malatya İnönü Üniversitesi oldu. Piyasalarda olumlu hava esmeye devam ediyor. Amerika ile İran arasındaki barış anlaşması sonrası altın fiyatları bir anda fırlamıştı. Yükseliş bugün de devam etti. LGS sona erdi. Şimdi sıra YKS'de. Hafta sonu yapılacak sınava yaklaşık 2,5 milyon aday katılacak. Büyük sınav öncesi öğrenciler son hazırlıklarını yapıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden takımlardan Tunus Milli Takımı 5-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Sabri Lamaçu ile yollarını ayırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubunda oynanan maçta Suudi Arabistan'la Uruguay 1-1 berabere kaldı. İspanya ekibi Real Madrid, Alman milli futbolcu Rüdiger'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerika ile İran arasındaki barış anlaşması sonrası piyasalarda olumlu bir hava esiyor demiştik. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.493 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.30, euro 53.83, gram altın 6.436 lira, Brent petrolün varil fiyatı ise 80.38 dolara gerilemiş durumda.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 31, İstanbul 27, İzmir 32, Antalya 29, Trabzon 25, Iğdır 33, Gaziantep 36 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %74 seviyesinde. Bağlantı yolu Nurtepe Akom yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Büyükdere Caddesi Maslak Tem bağlantı kuzey katılımındaysa sağ şeritte yine araç arızası söz konusu. Bölge yoğun, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
5: Arvento yol

0: cihazlarında ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye var.

0: Beyaz Smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kale Kilit.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lu devam ediyor. Aşkın Sesi bendeniz, ben Her Sarıoğlu. Hayatta alabileceğimiz en büyük dersler ne olabilir? Sevgisiyle karşında sapasağlam duramayan birine yok, asla yaslanmayacaksın. Kesinlikle sırtın yere gelir, düşersin. Güvenme öyle. Aşk olan.

Ya gitsin beni, o zaman vur gitsin beni dinleyince bir İbrahim Tatlıses dinlenmeli. Hemen geldi. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın Radyo 7'de. Söylediklerinizden ziyade aman aman ha, şimdi kırılmasın diye söyleyemediklerimiz var ya, ona sonra çok pişman oluyorsunuz. Keşke kırılsalardı bile diyebiliyorsunuz. Tabii ki kırmayın da kimsenin kaybı.

bir eser dinleteceğim ki. Allah Allah. Allah Allah. Evet. Ve o güzel eser işte başlıyor. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Sevgili Can Bağları. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir de ölüm.

Nelere nelere alışıyor insan değil mi sevgili Cem Bağları? Ne alışamam dediklerine, ne unutulmuş vaatlere, ne hayatta yapmam, yaptıramazlar denilenlere, ne görmezsem ölürüm deyip görmeyince ölmediklerine, nelere alışıyor be insan cancağızım. Ve alıştıkça da şaşırdığın ne çok şey var, ne çok şey oluyor. Aşk olun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Brent petrol düştü, motorine indirim geliyor. Motorinin litre fiyatına 40 kuruştan fazla indirim yansıyor. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile ABD arasında ticaret anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasal düzenlemeleri kabul etti. Konut fiyatlarındaki reel düşüş Mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda %6,1'e ulaşırken son 28 ayın 27'sinde fiyat azalışı görüldü.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
6: TVBu Go, gol, gol, gol, gol.
5: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
6: TVBu Go.
5: Detaylar TVBu.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden 2 tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşamı yapar.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
8: getir. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
11: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
14: Reklam.
15: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
16: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
17: Burası Radyo 7.

Çok güzel bir eserdir, çok. Ve şimdi şöyle bir yıkılıyor odalar yapalım. Koray Avcı isteyen, dinlemek isteyen, şu an olsa da dinlesek, çalsa da dinlesek diyenler için. Ha, özellikle de yollarda çok aklınıza gelir değil mi? Hadi bakalım sizin için armağan edelim. Yollarda olan yolunuz açık olsun inşallah.

Ve bugün de gelmişiz programın sonuna. Efendim bugünlük de benden bu kadar. Şöyle güzel, keyifli, özel bir şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Zara'nın o güzel yorumuyla, dilenciyle. Bugünlük de bizden bu kadar. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Bir ki 3 Migros yemek, bir ki 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
8: Tek aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
13: Garaj Shop'a ekspertiz. The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3

İnsan bazen geçmişi özlemez aslında. O günlerdeki kendisini özler, daha çok güldüğü, daha çok inandığı, daha çok hayal kurduğu zamanları. Ama hayatın güzel tarafı şu, her yeni gün yeniden başlayabilmek için önümüze bırakılmış yeni bir fırsattır. Hoş geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le kum saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

Sevgili dinleyenler, gününüz nasıl geçti? Hayatınızda her şey yolundadır inşallah. Evet, günün yorgunluğu da artık omuzlarınıza çöktü. Çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlayın. En güzel şarkılar sizin yerinize, duygularınızı aykıracak. Burası Radyo 7. Ben Deniz Murat Çetin. Şarkılara teslim edelim kendimizi.

0: Her insanın içinde kimsenin bilmediği bir hikaye vardır. Gülümserken bile sakladığı, anlatamadığı, eksik bıraktığı. Belki de bu yüzden birbirimize karşı biraz daha anlayışlı olmak gerekir.
1: Burası Radyo Gece. Hayata müzik.

Enes'in güçlü yorumlarından biri geliyor. Günün şu vaktinde çalışan, rızkını kazanmak için mücadele eden tüm dinleyenlerimize Allah kolaylıklar versin. Bu güzel eser sizlere armağan olsun.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'le. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. Kilometreleri, Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometreleri, Ünye-Fatsa yolunun 29-31. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İnsan sevdiği şeylerden vazgeçebilir belki ama gerçekten değer verdiklerini kolay kolay unutamaz. Çünkü bazı insanlar hafızada değil, doğrudan kalpte yaşar.

0: geçer, ben ölürüm yolum.
1: En derin yaralar bazen görünmeyenlerdir. İnsan onları gizler, sessizce taşır ama bir şarkı duyduğunda yıllardır susturduğu duygular yeniden gün yüzüne çıkar. İşte o şarkılardan bir tanesi. Bu güzel eseri de kader mahkumlarına armağan edelim.
2: Yoksun, umurumda bile değil. Başucumda resmin hala duruyor. Yoksun, defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi, gözlerimce gidişi hiç bilinmedi.

Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

derinden of çekenler var, derdiyle yüzleşenler var. Rabbim gönül rahatlığı, huzurluğu versin inşallah. Kimin ne derdi, sorunu varsa su misali üzerinden arınsın. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

İnsan bazen sadece anlaşılmak ister, uzun açıklamalar yapmaktan, kendini savunmak zorunda kalmaktan yorulmuştur. Öyle değil mi? Çok vardır böyle dostlarımız, şu anda radyo başında bizlere kulak veriyorlar. Gözleri şöyle uzaklara, çok uzaklara dalanlar var. Bu güzel esirde onlara armağan edelim.

0: Bir insanın yokluğuna alışmak, onu unutmak değildir. Bazı insanlar hayatımızdan çıkar ama kalbimizden çıkmaz. Onlarla yaşamayı değil, onsuz yaşamayı öğreniriz sadece.
1: Burası Radyo 7.

Radyo Hediye şu anda uzun yollarda seyir halinde kulak veren tüm sürücü dostlarımız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Rabbim kazadan beladan korusun. Bu güzel eseri sizlere ve gurbette bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize armağan ederim.

Birini gerçekten sevdiğinizde onun yanında zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsiniz ama yokluğunda geçen her dakika ağır gelir. Belki de sevginin en açık tanımı budur. Varlığı huzur, yokluğu özlem olur. Özlem ve hasret çeken herkese bu güzel eseri armağan ederim.

Yıllar geçer, insanlar değişir, şehirler değişir ama bazı duygular ilk günkü gibi kalır. Çünkü kalbin takvimi farklı çalışır. Bazı anılar yıllar geçse de inanın eksilmez.

Şifa bekleyen dinleyenlerimiz var. Kendilerini iyi hissetmiyorlar. Kimileri evlerinde, kimileri hastanelerde. Bir de sağlık çalışanları onlara ellerinden gelen en güzel hizmeti sunuyor. Bu güzel eser tüm hastalarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına armağan olsun.

0: Bazen insanın canını en çok bir sebebe bağlayamadığı duygular yakar. Bilal Son Ses Radyo 7'de bizlerle birlikteydi. Hemen ardından güzel bir Derya Bedavacı yorumu gelsin. Tüm sevenlere armağandır.
1: Severim ki gözlerine inanamazsın. Bir anda kalbinin sesi olurum.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle. Yak.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti, unutmadım, unutmadım, unutmadım.

İnsan bazen yıllar sonra dönüp baktığında en çok mücadele ettiği günlere teşekkür eder. Çünkü onu bugünkü haline getiren şey biraz da zorluklardır. Yaşanan her şeyi farkında olmasak da bizi olgunlaştırır.

Evet, Murat Çetin'le kum saati de bitti. Bu akşamlık bizden bu kadar. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de huzurlarınızda olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Hoşça kalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

Bizim gecelerimiz çılgın değil, son derece sakin, son derece huzurlu. Yine öyle bir gece başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo 7, bu gecede gece yarısına kadar ben Kaan Özdemir sizlerleyim. Her zamanki gibi en güzel şarkılarla, sohbetlerimizle ve sizlerden gelen mesajlarla. Bugün Salı. Salı pazarında tezgahımızı açtık. Bu gece Radyo 7'nin müzik direktörleri sizlersiniz. Sadece sanatçıyı değil şarkıyı da seçebilirsiniz. Ama malum süremiz kısıtlı olduğu için her isteğe yer veremeyebiliriz. Ama lütfen çekinmeyin, mesajlarınızı gönderin. Bugün çalamasak sonraki programlarda çalarız. Radyo olarak isteklerinizi dikkate alıyoruz. 0507-977-0101'e gece boyunca isteklerinizi bekliyorum. Hadi bakalım, başladık.

Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe, dostuna, konu komşuya çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver. Bu güzel salı gecesinde de devam ediyor. Bakalım hangi şarkıları çalacağız, siz neler seçeceksiniz, ben de merakla bekliyorum. İlk durağımız Malatya, Malatya'dan Zeynep, Ferdi Tayfur'dan Şu Başıma Gelene Bak şarkısını eşi Bilal'e armağan ediyor. Memnuniyetle sizin için çalacağız. Ve bugün doğum günü olan bir dinleyicimiz var, Berna. Ailesi Hülya, Salih, Beyza ve Berk olarak ona kocaman sevgilerimizi yolluyoruz demiş. Biz de kutlayalım doğum gününü.

0: gelin.
1: İstanbul'dayız, yollarda çok dinleniyoruz. Yine yolda olan iki dinleyicimiz var, bize ulaştılar. Merhaba Kaan abi, her gece seni dinlemekten büyük keyif alıyoruz. Ben Ali Kaan ve eşim Ebru olarak şu an yolda dinliyoruz yine seni. Yoğun bir günün ardından senden ricamız Murat Kekilli'den Göç isimli şarkıyı bize armağan etmen. Memnuniyetle, hayırlı yolculuklar.

Yapay zeka her alana damgasını vurmaya başladı. Son aylarda biliyorsunuz yapay zeka tarafından üretilen, düzenlenen şarkılar oldukça popülerdi. Buna karşı çıkanlar da var. Zannediyorum az önce dinlediğimiz şarkıda olduğu gibi bir taraf yapay zeka, diğer taraf bildiğimiz kanlı canlı insan, hibrit modeli sanki daha güzel olduğu gibi. Bu model bence diğerine göre daha başarılı olacak değerli kardeşlerim. Peki sıradaki şarkımızı kim seçti, ona bakalım mı? Selam Radyo 7 ailesi, Kuzey Irak'tan selamlar, ben Kadir. Sıradaki parçayı kıymetli kıdemlim Selim Uzman'a ve Hudut Kartallarına istiyorum. Zamanınızı ayırıp okuduğunuz için çok teşekkür ederim demiş. Ne demek efendim, biz teşekkür ediyoruz. Hem Kuzey Irak'ta, hem Türkiye'de, hem de dünyanın dört bir yanında vazife başında olan tüm kardeşlerimize bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz.

sarılma. Bu harika şarkıyı Hudut Kartalları seçti. Şimdi Çorum'dayız. Çorum'dan Rıza, eşim Aysel'le en çok sevdiğimiz şarkıyı bize çalar mısınız? Özcan Deniz, Niran Ünsal düeti. Bu şarkıyı çok seviyoruz demişler. Memnuniyetle Rıza ve Aysel için çalacağız bu harika şarkıyı. Aynı zamanda şu anda yollarda olan, direksiyon sallayan tüm kaptanlarımıza da armağan ederim. Ne dersiniz?

Sen de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Akşam.

adını yazmışlar gökyüzüne kısmı gelince aklıma hemen şey geliyor. Şu pervaneli uçaklar var ya, arkasında yazı taşıyor işte. Arzu benimle evlenir misin ya da Ebru seni çok seviyorum. Hemen o canlanıyor gözümde. Efendim, şimdiki durağımız Zonguldak. Zonguldak'tan Murat, Müslüm Gürses'ten Aldana Aldana dinleyebilirsek sevinirim. Bu şarkıyı hayattan ders çıkaramayanlara armağan ediyorum demiş. Ve sayısı da az değil değerli kardeşim Murat, ama inşallah ders çıkaracağız değil mi? Rahmetli babam için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Afyon'dan takip ediyorum. Adım Yağmur. Allah rahmet eylesin. Babanızı öncelikle onun hatırası için bir şarkı istemişsiniz. Hayat bu işte. Anne baba ölümü zor. Alışmak zor, zaman alıyor ve onların eksikliği her zaman hissediliyor. Bunu değiştirmek çok da mümkün olmuyor kardeşim.

Gelen mesajlara tek tek bakmaya çalışıyorum. Bazı mesajlara hem üzülüyorum hem de seviniyorum. Nasıl? Özel dertlerini anlatanlar oluyor. Şu açıdan seviniyorum. Demek ki bizi ne kadar yakın görüyorsunuz ki bu mesajları bize yazıyorsunuz. Bir yandan üzülüyorum tabii buradaki hikayeleri gördükçe, şahit oldukça. Tabii bunları yayına aksettirmemiz kolay değil. Bursa'dan Erdinç Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor. Canım eşime armağan ediyorum. Onun bugün doğum günü demiş. Memnuniyetle onun için de çalalım. Çok sevdi Ahmet Kaya isteği var. Tek bir şarkıda onları toplayalım istiyorum. Üniversite sınavına girecek öğrencilere ve kızım Büşra'ya armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Sivas'tan Ülkü Hanım. Evet, son hazırlıklar yapılıyor değil mi? Çok az kaldı sınava. Başarılar diliyoruz.

Boncuktan kuş yaptım. İstanbul Esenler'den Mehmet'in isteğiyle devam edeceğiz. Orhan Gencebay'dan Dil Yarası isimli şarkı istiyorum. Şu anda yanımda bulunan aileme armağan ediyorum. Her gece sizi zevkle dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Ailenize de selamlar. Devam edelim mesajları okumaya. Adana'dan Sümeyye, Tarsus'taki canım Neslihan ablama kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum diyor. Antalya'da bizi dinlemekte olan Ahmet Yaman ve İrfan Kazancı kardeşime selam olsun diyor Samet. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyor. Bakalım diğer mesajlara. Ben İzmir'den Gönül Kaya, Osmaniye'de bizi dinleyen canım oğlum Atakan Kaya'ya ve yanında bulunanlara selam olsun. Sıradaki en güzel şarkılar ona gelsin diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Bursa Gemlik'ten Operatör Hasan, rica etsem İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı dinleyebilir miyiz? Tüm saha çalışanlarının kulağı son ses sizde, Gemlik'ten selam olsun diyor. Biz de emekçi kardeşlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Madenlerde, şantiyelerde, inşaat alanlarında bizi dinleyen tüm emekçi kardeşlerimize, kaptanlarımıza İbrahim Tatlıses çaldık. Eğer kabul ederseniz bu harika Orhan Gencebay şarkısını size de armağan edelim. Kim?

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.
1: Bu aşk.

0: sana
1: Kaan'la gece ses verdi. Bu gece şarkılarımızı, sanatçılarımızı siz seçiyorsunuz. Biz de süremiz el verdiğince tüm dinleyenlerimize hem duyuruyoruz hem de bu harika şarkıları çalıyoruz. Şimdiki durağımız Manisa. Manisa Şehzadelerden Ender Kalaycı. Muazzez Ersoy'dan Yağmur isimli şarkıyı rica edebilir miyim demiş. Ne demek efendim? Ricanız baş üstüne, bu güzel şarkıyı size de armağan edeceğiz. Aynı zamanda kimler için çalalım? Turgutlu'dan, yine Manisa'dan Peynirci Aziz için de çalalım. Aziz Peynirci beyefendinin adı soyadı. İyi geceler dilerim demiş. Biz de iyi geceler diliyoruz. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Aksaray'dan Aygün Mehmet için de çalalım. Anneme armağan ediyorum demiş bu güzel şarkıyı.

sıradaki şarkı için Ege'nin incisi İzmir'e gidiyoruz. İzmir'den taksi şoförü Yakup, sizi severek müşterilerimle beraber dinliyoruz. Hiray Zerdüş'ten Kurban Olurum şarkısını canımdan çok sevdiğim, çok ama çok sevdiğim Rabia'ma armağan ediyorum. İyi ki var, onu çok seviyorum. Siz de iyi ki varsınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. İyi yayınlar demiş. Öncelikle harikasınız. Hem dinliyor hem dinletiyorsunuz. Bu güzel şarkıyı seçtiniz. Hem size hem Rabia'ya hem de tüm misafirlerinize armağan edelim. Aynı zamanda tüm taksi şoförlerine, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında dinleyen kaptanlarımıza armağan edelim bu şarkıyı.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

saniyeye armağan ediyorum onu, çok özlediğimi de söyler misiniz demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Kaan abi ben Mehmet Ali İlginoğlu, Şanlıurfa'dan selamlar sevgiler. Eşimle birlikte balkonda oturup çay içiyoruz. Sesiniz inan huzur veriyor, Allah sizi var etsin. Sıradaki parçayı eşim Necla'ya armağan eder misin? Saygılar abim benim demiş. Güzel kardeşim benim, gönlünden kopup bize ulaştırdığın o güzel düşüncelerin ve sözlerin için biz teşekkür ediyoruz size. İşinizle beraber mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar diliyoruz. Bu şarkıyı da size armağan ediyoruz. Rüya.

Bu gece çok fazla Güllü şarkısı da istendi. Çok sevdiğimiz bir yorumcu Güllü. Bir şarkıda onları birleştirmiş oldum. O şarkıyı da İstanbul Ümraniye'den Bayram seçti. Adana'da görev yapmakta olan nişanlım

Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna hep derler ya Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a diye. Biz her yerdeyiz Türkiye'de ve dünyada. Edirne'den Bora Efe üniversite sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum Kaan abi. Arkadaşımla birlikte dinliyoruz seni her gece. Bizim için Sibel Can'dan Unuttu Seni isimli şarkıyı çalar mısın? Memnuniyetle kardeşim, bir kez daha Allah zihin açıklığı versin diyelim öğrenci kardeşlerimize. İstanbul Şirin Evler'den Orhan hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum demiş. Bu gece dinlettik Ferdi Tayfur'u. Bu şarkıyı kabul ederseniz size armağan edelim. Ankara'dan yazıyor Zeynep Görkem. Babam Erkan'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı memnuniyetle. Konya'dan Mustafa Apil, o da Gülü'den bir şarkı istemiş. Az önce başka bir şarkısını çaldık, size de armağan etmiş olalım. Sıradaki şarkı eşim Umut'a gelsin. Birlikte çay eşliğinde balkonda sizi dinliyoruz. Yazın da en keyifli anı bu değil midir? Şöyle bir akşam yemeğinden sonra bir çay keyfi, kahve keyfi. Tabii meyveler çıktığı zaman da meyve keyfi de eklenecek buna. İyi dinlenmeler diliyorum. Keyfiniz bol olsun. Bu şarkı da bizden size armağan olsun.

0: gün.
1: Malum bu pazar babalar günü. Bu gece isteklerde oldukça baba hassasiyeti var. Hem hayatını kaybetmiş olan babalar hatırlanıyor, hem de hayatta olanlar. Çok normal ama sürekli her yerde reklamlarda babalar günü, babalar günü. Böyle bir hassasiyetin oluşması gayet doğal. Mustafa Can da onlardan biri. Fatih Kısaparmak'tan "Bu Adam Benim Babam" isimli şarkıyı "Canım Babam Şenol'a armağan ediyorum" demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Babası ister hayatta olsun ister olmasın, kalbinde büyük bir yer tutan tüm dinleyenlerimize armağan edelim bu şarkıyı.
2: Bu adam benim babam, 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, 8 köşe kasketiyle.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

harika salı gecesinde Radyo Gelir'e Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Bu gece şarkılarımızı siz seçiyorsunuz. Şimdiki durağımız Aydın. Aydın Buhar Kent'ten Miraç Özdemir, Ebru Gündeş'ten Annem isimli şarkıyı anneme armağan ediyorum. Daha doğrusu şarkının ismi annem için, zaten dinleyicimiz de doğru yazmış. Canım annem Seher'e armağan olsun. Çok seviniyorum annelere, babalara bu kadar saygı duyan, onları seven dinleyenlerimizi mesajlarımızda görmek beni çok mutlu ediyor. Afyon'dan Mustafa Karagöz, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve canım eşime armağan ediyorum, onu çok seviyorum demiş. Afyon Karahisar'a da Mustafa Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Madem bir baba şarkısı çaldık, anne şarkısı da çalalım.

Ben eminim bu anneli şarkılara dayanamayıp radyonun sesini kısan ya da başka bir radyoya geçen çok sayıda dinleyicimiz vardır. Onlar geri dönebilir. Çünkü anne çok hassas bir konu değil mi? Eğer annenizi kaybettiyseniz, Doğan Cüceloğlu'nun da söylediği gibi, annen yoksa kimsen yok. Van'dayız şimdi Ayşe Hanım, şu an yanımda oturan Eltim Bahar için Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum. Bu gece çaldık, bu şarkıyı kabul edin, severek yürekten dinliyoruz demişler. Biz de Van'a, güzel şehrimize selamlarımızı gönderelim. Kaan abi, ben Muhammed, babamla yoldayız, Ankara'ya giderken sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı annem Nuray'a armağan ediyorum demiş. Hayırlı evlatlar, annelere babalara bu gece çok şarkı armağan ediliyor. Bundan dolayı da çok mutluyum. İstanbul'dan Barış Çağlar, şu an eşimle Radyo 7'yi televizyona, bilgisayara, internete tercih edip dinliyoruz. Siz harikasınız. İyi ki de dinliyoruz, var olun. Mustafa Ceceli'den bir şarkı istiyoruz demişler. Birazdan dinleteceğim bu şarkıyı, size de armağan etmiş olalım. Televizyon yerine, internet yerine Radyo 7'yi tercih eden tüm gönül dostlarımıza, bizim sadık dinleyenlerimize hem teşekkür edelim hem de bu şarkıyı onlara armağan edelim.

Az önce de söylemiştim, Mustafa Ceceli ile devam edeceğiz. İstanbul'dan Barış Çağlar istemişti. Bir başka Mustafa Ceceli isteği ise İzmir'den geldi. İzmir'den Ali Mehmet bugün kız arkadaşı Beyza'ya evlilik teklif etmiş. Beyza da kabul etmiş. Haydi bakalım, hayırlısı olsun. Allah tamamına erdirsin. Bu güzel şarkı istemiş. Sizin için çalıyoruz. Mustafa Ceceli söylüyor.

0: Dönür her yerde.
1: Çok fazla çalışan var, bir yandan da radyomuzu dinliyorlar. Aşkım, ofislerde çalışanlar var, şantiyelerde, yollarda, hizmet sektöründe. Vazife başında olanlar var, hepsine selamlarımızı gönderelim. Malatya'dan Suat, Okay Zincirli'ye bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Hollanda'dan hayırlı geceler diyor Özcan. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Hem Hollanda'ya hem de yurt dışında bize kulak veren tüm gurbetçilere armağan edelim çalacağımız şarkıyı değerli kardeşlerim. Manavgat'tan eşim Ümit'e bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Serap Hanım, sizin için de çalacağız. Ben Mustafa, Bulgaristan'dan yazıyorum. Eşim Meryem'e ve 4 yaşındaki kızımıza Nefes'e bir şarkı istiyoruz. Sizi her gün severek dinliyoruz demişler. Bizi unuttunuz demişler. Ben sizi unutur muyum? Komşumuza Bulgaristan'a kucak dolusu selamlar. Bu şarkı armağanımız.

Programımızın son yarım saatine girmek üzereyiz. Vitesimizi yükseltelim. Çok sayıda mesaj okunmayı bekliyor. Daha çok dinleyicimizin yüzünde bir tebessüm oluşturalım. Daha fazla gönlü alalım diye şimdi tempomuzu arttırıyoruz. Sivas'tayız. Büşra sıradaki parçayı çok sevdiğim anneme armağan ediyorum diyor. Bakalım diğer mesajlarımıza. Almanya'dan döndü. Sıradaki şarkı tüm gurbette olanlara gelsin diyor. Memnuniyetle sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşim Kübra'ya armağan etmek istiyorum. Kayseri'den Eyüp kardeşimiz yazıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bakalım diğer mesajlara. Eşim Ferhat Çakır'a armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Antalya'dan Şükrü, sıradaki parçayı Alanya Mahmutlar'da bulunan kızım Zübeyde'ye armağan ediyorum. Bilecik'ten Sevim'se, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Allah bağışlasın diyelim, çocuklarınızda, ailenizde mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar dileyelim. Bu harika şarkıyı hem size hem de Bilecik'e armağan edelim.

Güller Diyarı Isparta'ya bir dinleyicimiz selamlarını gönderiyor. Ama isminizi muhakkak yazın, olur mu? Bir de hangi şehirden yazıyorsunuz, biz de onu bilelim. Isparta Eğirdir Serpil Köyü'ne sevdiğime selamlar gönderiyorum. Arada mesafeler olsa da kalplerimiz yan yana. Sıradaki şarkı ona gelsin demiş bizim gizemli dinleyicimiz, ya da adını yazmayı unutmuş. Merhaba, Ankara'dan Yeliz. Balkonda yalnız çay içerken sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı sadece eşime armağan ediyorum. Yanımda olmasa da demiş. İnşallah kavuşursunuz, buluşursunuz tez zamanda diyelim. Zeytinburnu'ndan, İstanbul'dan Nazmi, sıradaki eseri BDR Tekstil'de mesaide olan teyzemin oğlu Barış Arpacı'ya armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin, tekstilde de çok dinleniyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında emekçi kadınlarımız başta olmak üzere bizi dinlerler, severler, sık sık da mesaj yollarlar. Onların hepsine de armağan edelim bu harika Serkan Kaya şarkısını.

Diyarbakır'dayız. Poyraz, benim için de bir şarkı seçer misin Kaan abi demiş. En güzellerini seçerim hem de, hiç merak etme kardeşim. Diyarbakır'a da selamlarımızı gönderelim. Osmaniye'den Musa, Serdar Apaydın ve İbrahim Deniz. Keskiner'den Alanya'da bulunan, Mahmutlar'da bizi dinleyen, kim için onu yazmayı herhalde unutmuşlar. Ona bir şarkı armağan ediyoruz demişler memnuniyetle. Yozgat'tan taksici Zeki, eşimle sizi dinlerken sevdiklerimiz geldi aklımıza. Yeğenim Ali Osman Ayaş, Müslümcan ve oğlum Ali İhsan Demircan, yeğenim Eren Ökçü için bir parça isteyelim dedim. İyi yapmışsınız, hem sevdiklerinizi hem de sizi, hem Yozgat'a selamlarımızı gönderelim. Nevşehir merkezden Mustafa, eşimle beraber balkonda sizi severek dinliyoruz. Müslüm Gürses'ten bir şarkı bu gece çaldık. Hakan Taşıyan çalacağım şimdi, kabul ederseniz size de armağan etmiş olalım. Ankara'dan durak sıradaki şarkıyı güzel eşim Nuray'a ve çocuklarımız Zeynep, Zehra ve Muhammed'e armağan ediyorum. Biz de size mutluluklar diliyoruz.

Her salı gecesi istek gecesi, bu gecede hem isteklerinizi çalmaya devam ediyorum hem de WhatsApp'tan gelen yazılı mesajlarınızı okuyorum. Bakalım şarkıları kimlere armağan ediyorsunuz. İyi geceler, ben İlhami, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim Meryem Hanım'a armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Başkent Ankara'ya gidelim, sizi severek dinliyorum. Rahmetli babamın hatırası için ve çocuklarımın babası için bir şarkı istiyorum. Babalar gününüz şimdiden kutlu olsun diyor. Adını yazmayı unutmuş dinleyicimiz. Aman unutmayın, olur mu? Adi Kısa Parmak'tan bir şarkı istenmiş. Bu gece çaldık. Afyon'dan Mustafa Karagöz, sıradaki şarkı bütün sevdiklerime ve canım eşime gelsin, onu çok seviyorum diye yazmış. Kolay gelsin Ayşe, ben Denizli'den selamlar. Sıradaki parçalar canım arkadaşım Betül'e gelsin, onu çok seviyorum, teşekkürler demiş. Balıkesir'den dinliyoruz sizi. Eşim Muhammed'e bir şarkı armağan ediyorum ve onu çok seviyorum diyor Elif Hanım. Teşekkür ediyoruz. Madem öyle, yine çok güzel bir şarkıyla çok sevdiğimiz bir sesi buluşturuyoruz. Derya Bedavacı.

0: yalnızlık.
1: Alanya'dayız. Durducan Avşar sıradaki şarkıyı Serhat arkadaşıma armağan ediyorum diyor. Van'dayız şimdi de Mahmut Müslüngül Ses'ten bir şarkı istemiş. Tuncer kardeşime armağan ediyorum. Radyo 7 çalışanlarını çok seviyorum. İyi yayınlar demiş. Biz de sizi çok seviyoruz. Müslüm Gürses dinlettik. Ankara'dan Serpil mali müşavirim ve şu anda çalışıyorum. Sizi çalışırken dinlemek günlük rutinim. Sizi çok seviyorum. Eşim Selçuk Özdemir ve oğlum Demir Özdemir için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Öncelikle Allah bağışlasın diyelim. Sonrasında mutlu huzurlu yıllar dileyelim, kolay gelsin diyelim. Bizi dinlemeye lütfen devam edin, olur mu? Hadi devam edelim mesajlarımızda. Ankara'dayız. Ankara'dan Serpil ulaşıyor. Eşine armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Diğer mesajları birazdan okuyacağım. İsterseniz gelin Özcan Deniz'den bu harika şarkıya kulak verelim şimdi. Dön desem Radyo 7'de bizlerle birlikte.

Erzurum'dan Neslihan sıradaki şarkıyı eşine armağan ediyor ve aynı zamanda tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin diyor. Bakalım bakalım bakalım. Canım babam Şenol Çankaya'ya armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor. İclal Bolu'dan yazıyormuş. Mısır Kahire'den selamlar. Canım kardeşim Rıdvan Şahin için güzel bir parça çalar mısınız? Adem Koç gönderiyor. Saygılar. Biz de Mısır'a selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Giresun'dan Soner ben sıradaki şarkı eşim Tuğçe kızım İkra ve tabii bu geceyi bize armağan ettiğin için sana gelsin. Azerbaycan'dan selamlar demiş. Biz de dost ve kardeş ülkemize Azerbaycan'a selamlarımızı gönderelim. Bartınlı Volkan İstanbul yolunda seni dinliyorum abi. Bütün bu güzel eserler için hepinize teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demiş. Biz de size kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bize bir de fotoğraf göndermiş. Bakayım kaç kilometre hızla gidiyorsunuz? İyi. Görüyorum buradan. Aman o hızı aşmayalım olur mu kardeşim? Bu şarkı size.

veda vakti geldi, süremizin sonuna gelmiş olduk böylelikle. Okuyamadığım mesajlar, çalamadığım şarkılar için beni bağışlayın olur mu? Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde yeniden Allah izin verirse Radyo 7'mizde buluşacağız. Sağ olun, var olun, çok güzel mesajlar, çok güzel şarkılar. Bu gece programımızı siz yönlendirdiniz. Ben de bundan dolayı çok mutlu oldum. Son şarkı hepimize armağan olsun. Hoşçakalın.

Maalesef çok büyük bir gerçekle başladık yayına. Ama bunları bilmek düşünen ve vicdan sahibi insan için iyidir. Sorgulamak iyidir. İnsanı kendine getirebilir. Bir şeyler yapmak lazım sevgili dostum. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Radyo 7'desiniz, Gölge Sizlerle programında. Hoş geldiniz.

İnsan bir alem. Diyemedim diyor ya. Konu kabalık olduğunda, kötü söz olduğunda öfkelenip de içindeki kızgınlığı ortaya dökmek olduğunda pervasız. Tabii. Ama konu seviyorum demekse, hoşlanıyorum demekse, güzel şeyler söylemekse ne hikmetse diyemez. Tabii. İlginç değil mi? Ne enteresan. Halbuki seven gerçekten seviyorsa bunu içinde tutamaz. Yaşatır, söyler, değil mi? Özellikle erkeğe çok yakışır sevgiyi söylemek. Kadına duymak, erkeğe söylemek.

Peki ben de izninizle size bir şey hatırlatayım. Hatırlarsınız, bizde şöyle bir şey der eskiler. Yüzün değil, kaderin güzel olsun. Hatırladın mı? Aslında insan büyüdükçe, yıllar geçtikçe neden böyle dendiğini daha iyi anlıyor. Çünkü dostum, insana insandan daha büyük imtihan yok. İnsanın insanla imtihanı acayip bir imtihan. Yani değer denen şeyi kime vereceğini insan iyi bilmeli. Mesela suyu kıymetsiz bulana sen denizi versen yetmez.

hiç öyle yükseklerde olmadı. Benim gibi düşünenler radyolarının sesini biraz daha açabilirler mi? Gözüm yükseklerde olmadı. Sadece alçalmamaya gayret ettim. Yaşadığım şu güne kadar. Ne yaptım? Varlığa şükrettim. Yoksa Rabbim vermediyse eyvallah dedim. Hayattaki en büyük lüksüm ne diye soruyorsanız şu. Gece olduğunda, başımı yastığa koyduğunda içimde tarifsiz bir huzur var. Vicdanın rahatlığı var. İşte benim şu yalan dünyadaki en büyük ve beni en mutlu eden lüksüm.

Ayrıldım deyince şu geldi aklıma. Bir gün çırak dükkanda ustasının biriyle tartıştığını görür. O tartıştığı kişi dükkandan gittiğinde, daha doğrusu usta böyle kovduğunda, aslında mevzudan haberi olan çırak ustaya der ki, usta sen bu kişiye, bu herife ne kadar çok sabrettin ya. Ve usta der ki, bak, insanların beni son ana kadar hayal kırıklığına uğratmalarına izin veriyorum. Neden? İzin veriyorum ki onları hayatımdan çıkarırken içimde hiçbir şüphe kalmasın.

0: günler vardı.
1: Hikmet ehlinin belki de çoğunuzun bugüne kadar hiç duymadığı muhteşem bir tespitini, sözünü sizinle paylaşacağım.
0: Aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül, aldırma. Gönül aldırma.
1: Diyor ki Allah kusurlarını örttüğü için, Allah senin kusurlarını örttüğü için insanlar seni överler. Burada lütuf seni övenlerde değil, senin kusurlarını örtendedir.

Çaldığım eserlere uygun bir şiir aklıma geldiğinde çok seviniyorum. Şimdi bir yabancı gibi git benim için dedi ya, aklıma şu şiir geldi. Geçmesin sensiz bir saniye bile. Bak, madem gidiyorsun yok sana sözüm. Kal desem faydasız olmaz ki çözüm. Evden çıktığını görmesin gözüm. Işıkları söndür. Öyle git gülüm. Aklınca her şeyi bitirdin mi eğer? Öyleyse kalbimi bana geri ver. Ardından gelmeye kalkarsam eğer, beni geri döndür. Öyle git gülüm. İsterdim ki bu aşk kalmasın yarım. Gidersen başıma çöker dağlarım. Kendimi de tutamam. Belki ağlarım. Gözyaşlarımı dindir de. Öyle git be gülüm. Bu saatten sonra her şey boşuna. Bir düştü, uyandık diyelim şuna. Ardından bakamam kayboluşuna. Perdelere indir. Öyle git gülüm.

Ya kardeşim, eski şarkılarda bir ruh var ya. Böyle dinlerken seni bulunduğun ortamdan, zamandan çekip kendi zamanına götürüyor. Ya bu müthiş değil mi ya? Yani o zaman müzisyenler acayip çalmış, beste yapanlar acayip yapmış, söyleyen ustalar acayip söylemiş. Bak geçmiş bilmem kaç yıl, 50 yıl nasıl dinliyorsun? Nasıl hala müthiş bir keyifle dinletiyoruz? Vallahi süper. Artık böyle üretimler yok ve bu üzücü.

Şimdi benim içimi yakan bir şey söyleyeceğim. Ama öyle eminim ki yurt içinde yurt dışında dinleyen sizlerin de ben söylediğimde Talha Boravge al bizden de o kadar diyeceksiniz. Sizin de böyle içinizde bir yer yanacak.

Hepsine çay da sunduk, su da sunduk, ekmek de. Çok şükür doymayan nankörümüz yok. Kıskanan da içeriden, söven de içeriden, bir tane yabancı düşmanımız yok.

Bir ağaca çıkarken kırdığım dalın kıymetini ineceğin zaman anlarsın. Telaş etmeye lüzum yok. Kimin neyi kaybettiğini zaman çok iyi gösterir.

Burası Radyo 7, Gölgesizlerle programındasınız. Gündüz 14, gece 24, günde 2 kez dinliyorsunuz bu programı. Pekala, şimdi sıradaki şarkı anlayamazsın deyince şimdi şunları söylemek yeridir. Bazı duyguların kelime karşılığını kitaplarda bulamazsın. Çünkü sayfalar tarif edebilir ama anlatamaz. Cümleler açıklar ama yaşatamaz. Çünkü kimi hisler mürekkebe sığmaz. Peki ne olur? Gecenin en sessiz vaktinde yapayalnız kaldığında boğazında düğümlenir mesela. Gözlerinden süzülen yaşlar kalbin suskun diline tercüman olur. Anlamını öğrenmek istiyorsan okuyanlara değil, kaybedenlere, bekleyenlere sor. Gülüşünün altına acısını saklayana, herkes giderken dimdik kalabilene sor. Çünkü bazı duygular anlatılmaz yaşanır. İnsan en derin cümleleri canı en çok yandığında kurar. Evet dostum, bazı yaralar vardır ki ne kabuk bağlar, ne kapanır. Ama insanı büyütür.

0: Sevgili kardeşim, sevgili dostum, düşüncem o ki, incitecekse dokunmamalı.
1: Hünkâr mısın?
0: Renk katmayacaksa dahil olmamalı. Anlam bulmayacaksa konuşmamalı. Birinin hayatında varlığının güzelliği yoksa, kuru kalabalığın da alemi yok. Güzel olan dert olmak değil be.

0: olsun.
1: Bazen bir cümle o kadar çok şey anlatır ki, ya da bir meseleyi o kadar net açıklar ki başka söze gerek bırakmaz. Peki, buyurun. Elbette bir kuş bir balığı sevebilir. İyi ama nereye yuva kuracaklar?

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Şimdi sevgili dostlar, söz vermiştim sosyal medya hesaplarımda, adınızı yazın, yayındayım dedim. Evet, Gebze'den Özgür Karahan, Almanya'dan Aygül Açıkgöz, otobüs şoförüyüm, her gün dinliyorum. Hatta diyor Alman yolcularım bile sizi dinliyorlar, saygılar demiş. Ne güzel. Radyo 7 uygulamasının güzellikleri. Sizi dinlemekten keyif alıyoruz. Belli ki işinizi severek yapıyorsunuz ki bu dinleyicilerinize yansıyor demiş Levent Ak. Teşekkür ederim. Kesinlikle öyle. Fransa'dan dinliyorum demiş Elçi Turgut. Zaman zaman yurt dışına geliyorum. Dinlemede kalın. Sosyal medyadan takipte kalın. Görürsünüz. Peyami Yeşilgöz İzmir'den. Kenan Eymen Malatya'dan. Bülent ben demiş. Sıradaki parça eşim Zeynep'e. Peki. Ve evet, Çağrı Ufacık Fransa'dan yazmış. Selam olsun dinleyen, dinleten herkese.
1: Gölge sizlerle.

0: Sevdiği kızı kaybedip de perişan halde öylece suskun oturan çırağına usta der ki:
1: sevme.
0: Evlat kalk, ayağa kalk ve unutma, senin olan asla seni pas geçmez. Sen hazır olana kadar etrafında dönür dolaşır.

Evet, vücudunu koruyorsun, iyi yapıyorsun. Allah da her türlü zarardan sizi esirgesin. Fakat çoğu insan şunu atlar: ben, sen, o, hepimiz. Duydun mu mesela şu ifade? Ruhunu korumak.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Şimdi bazen sen bir ortama girersin veya senin bulunduğun ortama da gelebilir birileri ve abartılı överler seni. Biri çıkar, öyle bir metheder ki, lan dersin yani bu normal bir övme değil.
2: Tabii.
1: Şimdi küçük bir iltifatla, bir sevgi sözcüğüyle aşırı övgüden ne dediğimi anlatabiliyorumdur umarım. Büyükler derler ki, işi bilenler, işte seni kim böyle abartılı övüyorsa sana karşı yapılacak olan ilk hamle, bil ki ondan gelecektir. Bu nedenle bugün kapanış duamız şu olsun. Rabbim bu

anlamda hem uyandırsın hem de korusun. Övgülere layık olan ancak Allah'tır. Ona da bizim gücümüz yetmiyor. O kendini nasıl övdüyse biz de öyle övüyoruz. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız gündüz 14 gece 24'te. O vakte kadar hatırla, dün gitti yarın daha gelmedi anı yaşa. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik